0: veşinni içip, tövendeki kodunu savma kılıp, içişini çekip, hak tutuş usulunu tallap, içişini çekip, pul tüleş məkbi numarınızını kırgızsınız, içiş muvaffakiyetlik buludu. Bir kod arqılıq çıkım kılış kelişimi imzalanğandan kin, hak tapşırganda pekat veşindeki davalını suğurtısı elektronluk ispatı kodunu körüstüp, savma kılısıla isabat kılgılı buludu.
1: Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Abdınım Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsaq, sağlamlıqta bir çoğun kadem ilgirleymiz. Keselliklerinin aldını eyliş, sağlamlıqı ilgir sürüşünün en yaxşı yolu. Tän sağlıqı zor baylıq programısı da Abdınım Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqı ilgir sürüş, pänni umumlaştırış dərsxansı, pänni umumlaştırış sähibisi təsis kılındı. İlim pän bilimlerini umumlaştırıp, ilim pän ruhini əvç aldırıp, ilmi ideya tarqıtıp, ilmi usul Teşebbüs kılaylı.
2: Sağlamlık haberleri.

0: Hörmetlik radyo anlıqıcılar bu sayfımızda nemi üçün matonu çayqaştın burun yapkıçını yapqanda bakteriyalarının tarqılışını azayt qılı buludu degen məzmun deqtınlarda buludu. Bugün köpçilik tavsiye qılıdığan sağlamlıq addi hərkiti hər qitim matonu çayqaştın burun aldı bilən matonun yapkıçını yepip andın su çürüş konupkısını besip sunun çüş avazi pütünləy toxtagandan keyin andın iç. Matonu çayqaganda hasıl bulgan küçlük su iqimi köz bilen körgülüp olmaydıgan aerozol pay iqimini şekillendirdi. Uşaq su tamçıları çıqırındı ve suydikteki bakteriyalarını ilip 1 metr 50 santimetr egizlik çaçırap lönge, çiş çotkisi, kol yuş ornının yüzüge tarqılıdı. Bu mikro zerreciler içindeki bakteriyalar, çoğun üçey tayakçı bakteriyası, salmonella bakteriyası katarlıklarını öz içine alıdı. Onlar havada neç saat leyliyeleydi. Yapkıçını yepip su çürgende mutlak köp kısım aerozolunun tarqılışını tosup kalgılı buludu. Eğer matonun yapkıçının yem emeslikini baykısa, su çürgende bir parça kuruq löngi bilen yipip koyup, çayqap bolgan den keyin elbesi buludu. Bugündün başlap su çürgende yapkışını yapmaslık adetinizni özgertin. Çiş çotkisi, lönge ve tazılık uyunuz tekimi pakız buludu. Yapkışını iç, addi herkiti bütün ailedikilerinin nefes yolunun bir hatarlıkige kapalıtlık kılıdu.
1: Anlavatqınala Şinjan Radio Televiziya Stansiyasının Tən Saqlıqı Zor Baylıq Proqramısı.
0: Radio anlıqıcılar MD hava raydı məlumat anladımız. Ürümçidə hava tutduq. Temperatura 24-31 Selsiya gradus qıca. Altayda hava tutduq. Temperatura 17-27 Selsiya gradus qıca. Çöçekte hava tutuk. Temperatura 17-31 Celsius gradus kıca. Gülcüde hava tutuk. Temperatura 19-31 Celsius gradus kıca. Bortalada azraq yamğur yağdı. Temperatura 21-32 Celsius gradus kıca. Karmayda hava tutuk. Temperatura 25-35 Celsius gradus kıca. Koytunda hava tutuk. Temperatura 25-34 Celsius gradus kıca. Şihanzıda hava tutuk. Temperatura 21-35 Celsius gradus kıca. Sancıda hava tutuk. Temperatura 24-33 Celsius gradus kıca. Kumulda hava tutuk. Temperatura 27-42 Celsius gradus kıca. Turpanda hava tutuk. Temperatura 31-46 Celsius gradus kıca. Korluda hava tutuk. Temperatura 29-37 Celsius gradus kıca.

0: soğukta ilgiri sürüş gerek.
1: Stansımız muhbiri Jang Yin haber kıldı. İpek yolunda kozlarının acayip uçuruşuş hatırısı, Jang Lai şehritsideki kol ünervençiliki şatlık heptelik paliyeti, dün ögün Ürümçi Çong Bazar Piyadiler Kocisi Jang Lai şehritside başlandı. Şincanlı kozacak yigit Abdullah Emrullah paliyet meydanında beşiği kigiz kalpak, fıçsığı könlek giygen bazar açıdığan kozunu yasıdı. Şincan'ın gayri maddi medeniyet mirası bolgan kağız kıyımı ünlerinin vekillik varisi Wang Ge, kozga kızıl renkli kağız kıyımı yepincisini kıydırıp, nurgun sayahatçını kadımını tohtıtıp süretki tarçıkı gelip kıldı. Süretki eliş ahırlaşkandın ki, bazı sayahatçılar kozu oyuncağı setivleşini kütti. Bazı sayahatçılar mahsus koza kol ünervençilik rayonu'nı berip, özleri kozlarını tallap, yakut, pay bezeklerini maslaştırıp kozu oyuncu kıyasıdı. Xabeylik sayahatçı yu huamındak dedi. Dəl kol ünervençiliki şatlı qaptiliki paliyitigi ülgürüp kaptok. Kozu oyuncu kıyasıdok. Bu koza şincancı xaslıqı ige, culalıq, əşəmətlikli bezdok. Bezap olgan bir neç kozu oyuncuqını ilovaldok. Bu birden bir şincanqılı xas əmraq soğat. Qayt berib, ərqandaq yaştikilərgi soğı kılsaq, əmmisi yaxturdu. İgilinişçe bu ketim faaliyet 8. ayının 9. günü geçe devamlaşırken, faaliyet mezgilde gayri maddi medeniyet mirasları pazarı, modi ekim kol ünervençiliki, çökme seyyarı körek kılış, müşkiyik baş temisiliki toğulgan gününü tebrikleş, koğun tavuz cınlaş musabıksı katarlık köptürlük özgeç faaliyetler ötküzülürken. Yine mesul bulup uyuşturulgan terep, Kümüş çek bilen bağçını sayılıkliş mekanizmini icadi yolu koygan, sayahatçılar parmak oyunu, çoktaşlaş oyunu, bürküt usulunu doğraş, dombara ritmiga ergişip usul oynaş katarlık kızgarlık küçük oyular arkalık kümüş çeki erişeleydiken. Her bir gayri maddi medeniyet mirası üner hanısı da sınap bolgan dinkin, yani kümüş çeki erişeleydiken. Yığılgan kümüş çekini münasip dercilik soğukatka almıştırılı bulurken. Ürümçi Tianxia rayonu Madaniyet Sayahat Terakkiyat Çeklik Şirketinin baş direktörü Çin Hao bundaq dedi. Gayri maddi medeniyet mirasları ustazlarının koludaki esil hüner sanatının modi ikim kol hünervençiliki icadi dediki fıçır ışıkça çökme kümüş çek oyunudun koğunu eğiz tegiştek şehrin temdin bahrimen buluşkça canlayı şehircisi kelgen her bir dostunun ipek yolu medeniyetinin harartını öz kolu bilen tutup kol hünervençilikinin sihri küçünü öz kolu bilen eskileşini ümit kılımız.
0: Emde kıskı haberler anlattımız. Yezi İkiliki Yezi Ministerliği Şincan özgeçe meyve köktat sortlarını biyologiyelik yetiştiriş noktalık təcrübəxanasının yopuqi yakında Qarqaş nahiyasıda etçildi. Təcrübəxana Xotan meyve köktat kəsbinin yuqarı süpətlik tərəqqiyat ehtiyacını çın közləb biyologiyelik sort yetiştiriş, ul tədqiqat, sort tallab yetiştiriş, ülgü körüstüb kenaytış bütün kəsb zəncərini ravallaşdırıb rayonun meyve köktat sorti yetiştiriş pən tədqiqat süpsi, yadroluq texnika, sortta yenilik yartıştiki kəm tüklükni toluqlaydı.
1: Çangcan deyilçisindeki 4 Ali Mektep Şerep Şöyallarının 15 gün davamlaşıdığan 2026 yıllık yazlık tətillik birleşip mağrıbkı yardan beriş pahaliydi 8. ayının 3. günü Savan şehirde başlandı. Cungo Pen Tekniki Daşüvesi Ösmürler Sınıfı Şöyani, Şanghay Katnaş Daşüvesi Zhi Yuan Şöyani, Zhejiang Daşü Zhu Ke Zhen Şöyani, Nanjing Daşü Kuang Yaming Şöyani'nin kelgen 45 Ali Mektep Okuğucusu, Şujaydiki Otur Başlangıç Mektep Okuğucularına matematikalık tepekkür, muzika, tenterbiye katarlık kızıkış dersliklerini ötüdü. Hem de baş temelik ihtipak günü, mahsus temelik tekşürüp tetkikliş katarlık faaliyetlerini kanat yedirdi.
0: Emdala ayaklaşkan Abdonom Rayolluk 15. Növetlik Tenerket Musabıqsı hem 11. Növetlik Milletler En-Envi Tenerket Musabıqsının Yenik Atletika Türi Musabıqsı da Ürümçilik 18 yaşlı kız Caynar Kurban Ayallar B grupsının 100 metr, 200 metr, 400 metrga küç ulap yugürüş ve 1600 metrga aralaşma küç ulap yugürüş türede 4 altın medalini kolga keltürüp kıska arlıqka yugürüş musabıqsı Sırıki yarık.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansının Vətən Mənim Ailəm Proqramısı.
1: Hürmetli radyo dinleyiciler, yaxşı misiniz? Şinjan Radyo Televiziya Stansının Vətən Mənim Ailəm Proqramısının alışanını qarşı alımız. Mən riyasətçi Əhmədcan Abdəkərim.
2: Mən riyasətçi Razi Həzirdəli.
1: Bu qıdınqı proqramımızda mündaq məzmullada anıdış birimiz.
2: Yurtumdaki yenilikla səhibimizdə məmuri işlər mülazımıdı bilən şüğullanıdığan Adəmsiman Maşina Adəm Şəuşin Toğrısıdı sözləb birimiz.
1: Yüksülü vatqan Şinjan səhibimizdə Cüngu, Qırğızıstan, Özbekistan köpxiliş həkildəki ulab toşuş növbətçi poizinin 1500-dən aşqalıqını donuşdurumuz.
2: Yorqin ism sayfimizda qum dengizida 17 yil yildiz tortib, o'chib dal daraxtlarni qo'g'dab kelgan Yersin Nurimni tanishtiramiz.
1: Programimiz yana Shinjan Radio Televiziya stansiyasining yangi taratqisi Sulu Shuting abonachilar terminalidan mas qadamda anglatiladi. Hamda har vaqt ilgiriki programmalarni anglagani bo'ladi.
0: Şinjan'daki yenilikler.
1: Yakında devlet yolu 219. liniyasının kanas, Kaba, Cemine taş yolu da liniye boyunca katnaş başlandı. Taş yolunun umumi uzunluğu 159.6 kilometre bulup Altay Tere itkidin kesip ötüdü. Tağdarya Menzir rayonu bilen portunu tutaştırıp durdu. O, Şimali Şinjan'daki mühim katnaş halk durmuşu kuruluşu bulup, rayon iqtisadi terakkiyatı, mariniyat sayatının yuğuruluşu ve çegara boyunu güllendirişke yeni hareketlendir güç küç koşudu. Bu türde 2024 yılı 7. ayının 26. günü kuruluş başlangan, umumi liniye 2. derecelik taş yol ölçümü boyunca yasalgan, başlanış noktası Burçin Nayesi Oymak Bazırı Alaman kentide. Ahırlaşış noktası Cemine-i Nayas'ın tost yeğisidir. Liniye boyunca yeniden 17 köyrük, 224 sungüç, 2 yol asraş rayonu, 3 toktalgı rayonu selindi. Bu tür Altay velayetinin kanas menzir rayonu, Kaba, Cemine-i Nayas'ını doğrusuna kesip ödüdü. O, devlet yolu 219. liniyasının Şinjan bölükünün mühim terkibi kısmı. Şundakla, Şimali Şinjan çegara yol torunun yadırılık açkuşluk bölükü. Bu liniyada katnaş başlanıp, rayon içindeki katnaş obortu ravallaştırılıp, menzir rayonu, naya bazırı, port birleştirilgen hem türkü terakkat yolu berpa kalındı. Bu liniyanın bir uçu kanas Menzir rayonu, liniye boyudaki ala süpetlik yaylak, çegara menzirisi katarlık mariniyat sayahat baylıkını tutaştırıp, Şimali Şinjan'ın mariniyat sayahat kesbinin derecesini östürüşki yardım verip, yezi kent sayahatçilikinin terakkat yolunu içip, liniye boyudaki amının kırmını aşırıp beyişiği türtkü boludu. Yani bir uçu Cemine portuğu tutaştırılıp, çegara boyudaki sırtkı ecevitilgen eşya obırt yolu ravallaştırılıp, Şimali Şinjan'daki çegara boyudaki rayonlarının öz ara hem türkü buluş seviyesi ünümlük östürülüp, şu cayının özgeçi dikkançılık, çarışılık mahsulatları, import, eksport mallarının yukarı ünümlük obırt kılınışı türkü buludu.
2: Yakında 16. növetlik Xotan Qaşteşi Medeniyet Sayahat Bayramı başlanıp, Kungan Qaşteşi izdeş, Qaşteşi gayri maddi medeniyet mirasları, Qaşteşi şehirdeki kaynak turmuş katarlık 3 yol liniyesi içilip, Beijing, Tianjin, Anhui, Xinan katarlık caylardan kelgen sayahatçilerini celip kaldı. Yazlık tatilde Şinjan'da türlük medeniyet sayahat bayramlarının kanat yaydırılışıga ergişip, bayramını koğuluşup sayahat kılış Şinjan'ın medeniyet sayahat bazırını canlandırdı. Nurgun sayahatçı Şinjan'ın her kaysı caylardaki özgeci medeniyet sayahat bayramları üçün mehsus gelip, Nurgun caylardaki küçük sayahat menzillerinin çemberekten çıkış ikimini ilgiri sürdü. Xajing Nahiyasının 26. növetlik Dongui Nadam yığılışı ötküzüldü. Tongqing sayahat sağlık malumatı da körüstülüşçe 7.

0: 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiğe 4380 saat. Kalı güçünün lastikhanı çıkırılışıga 8760 saat getirdi.
1: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miktardaki vakit ve acırınızın ısırap kılgınınız. Tamakını muvafık buyurduğun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sahlanın.
2: Şincan Radyo Televiziya İstansısı, Radyo Xəbərlər Mərkəzi, Uyğurçı Universal Radyosu.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlat bu evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teximu çolalınıp rangdar yögümü resim kebi menevi makanımızni obrazlık tasvirlep bermekte.
0: En enevi ör adet çonkur yıldız tartıp ravajlanıp evlat mı evlat davamlaşıp rengdar ipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan benim ailem.

0: Йорт өндеке еңалықтла. Hürmetlik radyo anlıgıçıla, bu sahibimizde memuri işle mulazımeti bilen şugulundugan Adem Siman, maşina Adem, Şavşin doğrusu da sözlep yerimiz. Yakında Ürümçi yukarı yeni teknikili kesiple terakkat rayonu, yeni şer rayonunun memuri işle mulazımet zali, akli iktidarlık yeni hizmetçi Şavşin, yani Adem Siman, maşina Adem, Şavşi X02'ni kütüb aldı. Bu, Gərbi Şimal rayonunun məmuri işlam mülazimət zalıda tüncü qitim əməliləşdirilgən Adem Siman maşını Adem'ni bütün körünüşdə qolunuşdürü bulub, yukarı yeni texnikili kəsbilə tərəqqat rayonunun məmuri işlam mülazimətinin Adem bilən kompüter maslışış yip yeni dəvrəgə rəsmi qədəm qoyqallıqıdın dərək berdi.
1: Yeniden iş ornağı çıkan Adem Siman maşina Adem'ni yukarı yeni teknikalık kesipler terakiyat rayonu, yeni şehir rayonu rakamlaştırış terakiyat idarisi, Şincan rakamlik yukarı yeni teknikalık çeklik şirketi bilen birleşip berpa kılgan bulup, kesip işçideki ortak şiltildiğen çoğun model teknikisi ve tellik akli iktidar vasıtası getaynıp, Sün'i akıl bilen memuri işler mülazimeti birleştirilgen icadi layihani emelileştirdi. Maşina Adem'ge siyasetten meslihet beriş, memuri işlerini teşvik kılış, düşendiriş, öz aldığa yol başlap tosalgulardan sakılınış, iş beceriş gözlükide del cahide yitekleş, köp kıl halette hissiyat almıştırış katarlık, köp türlük iktidar toplangan bulup, dikkatli karhana, ammının köp kıtımlık iş beceriş ihtiyacı merkezleştirip, iş beceriş boyunca meslihet beriş inik bulmaslık, köznek tipiş kıyım buluş, tertip pişik bulmaslık katarlık, ağırık noktalarını del cahide hal kaldı.
0: Adem Siman, maşını Adem Şavşin, nahayti samimi. O del cahide yol başlap, avtomatik üskünle ve iş beceriş közlükige yetekçilik kılıp kalma. Yine türlük memuri işle siyasi ve iş beceriştiki suallığa her vakit cevap verip, iş beceriş cereyanını tekimi kolaylık, yukarı ünümlük kılıp. Tenlik, akli iktidardaki tatkik kılıp iç karhanesi rakamlık Kuaşa Şincan Pent Tekniki Çeklik Şirketinin Tekniki Mesuliyi Çifin tanıştırıp mındak dedi. Bu Adem Siman maşını Adem'nin Gərbi Şimal rayonu memuri işlem muhiti de tuncu kıtım bütün menzerilik orlaştırma kılınışı, mulazimetini tücübeleştiriş, yerlikleştirişki kapalatlı kılış için tekniki kollektifimiz yukarı yeni teknikilik kesple terakkat rayonu, yeni şehir rayonudaki bağırlık memuri işlerini beceriş siyaseti, beceriş tertibi, gereklik materyal, beceriş vakt çeki katarlık, yadırılık uçurlarını mahsus retlep toplap, mahsus memuri işler bilim ambarı kurdu. Ama meslehet soruganda sistema şu caydaki memuri işler uçurularını del cayda izdep tepip, çoğun tıl modeli birleştirip, ölçemlik del cayda cevap verirdi.
1: En-enevi memuri işler bir gevdileşken aparat, mevhum rakamlık Adem'ge seliştirganda, Adem Siman maşina Adem teşebbüskarlık, temperatura tuyğusu, emeli gevde ara təsir körüstüşten ibaret, üç çoğun yadroluk evzellikini hazırlığan bulup, zalda teşebbüskarlık bilen aylanıp, arsalda bulup durgan ammini teşebbüskarlık bilen, meslihet beriş, yetekleş mulazımeti bilen təmilliyeleydu. Şunun bilen bile, onun Adem şekillik taşkı kıyabdi ve hissiyat almıştırış endisi, onu teğimi yıkışlık tuyguğu iyi kılgan bulup, yaşanğalar topu katarlık iş becerdiğen ammının meşgulat endişisini önümlük tövelletedim. Nak meydanda yol başlaş, közneke bivastı beriştek emeli gevde ara, təsir körüstüş iktidarı turgun haletki körsetküş tahtısı, torda yol başlaşkı karganda, tekma bivasta yukarı önümlük.

0: Bir vaxt tamaq tayyarlışımızğa qanchalik vaqt ketidu?
1: Şalnın gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişığa 4380 saat. Kalı güşünün dastıqanğı çıqırılışıga 8760 saat ketidu.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt ve əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
2: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu açlıqnı tijəşdə monolanı əskərtdi.
0: Tamaqni ilmi buyruqdum, sağlam uzuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşip kalgan bolsa elab alaylı.
2: İqtisadçıl ve ticaretçi bulup, əşəmətçilik kılmaylı. Yeni ıstılını əvc aldırıp, söz hərkitimizde ülgü bulaylı.
0: Tamaq ıstılı mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ıxcam partiyemizi. Tamaq ısırap kılmaslıqni, əmmimiz özümüzdün başlaylı. Bir vaxt tamaq tayyarlışımızğa qanchalik vaqt ketidu?
1: Şalnın gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişığa 4380 saat. Kalı güşünün dastıqanğı çıqırılışıga 8760 saat ketidu.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt ve əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlat bu evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teximu çolalınıp rangdar yögümü resim kebi menevi makanımızni obrazlık tasvirlep bermekte.
0: En-enevi ör-adet çoğunkuru yıldız tartıp, ravajlanıp, evlat mı evlat davamlaşıp, rengdar yipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan, benim ailem.

0: yükselen vatan Şincan.
1: Hürmetlik radyo anlıkçıla. Bu sahipimizden Cungu, Kırgızistan, Özbekistan köp şekillik birleşme transport növetçi poizinin 1500'den aşkalıkını donuşturumuz. Yakında soğada avtomobilleri hem avtomobil zapçasları, malları lık kaçılanan avtomobillerinin Kaşgar Şimali Vokzalı'nın tömür yol yük meydanının yolu çıkışıga ergeşip, bütün memleket boyunca tunca çegara halkıgan deniz tömür yolu taş yol, bir talon tüzümü köpkül şekillik birleşme transport növbeçi poizinin Kaşgar'a yetip gelgenliğinkin tömür yol bilen taş yolunu yoçuksuz almaş duruşunun oğuşluk tamamlanğalıkıdın diyerek bağlı. Bu növbetçi poizdeki malla Koreya'nın Rinchuan deniz transportu arkalık, Jungu'nun Yantai portu'a toşulgandan kiyin tömür yol arkalık, Kaşgar'ga bevasita yetkizilip, tamojna nazarat kılış başkuruş, prinsipleri bilen Erkeştan portu'da çegaradan çıkıp Kırgızistan'a toşulgan. 2022 yılı katnagandan tartıp bazırgıca Jungu, Kırgızistan, Özbekistan köp şekillik birleşme transport növbetçi poizi cemi 1500 qetimden aşkan.
2: Bu yıldan buyan Şinjan tömür yol tarmakları portlarının toşişini, teşkilişini ravallaştırıp, çigra halkıgan eşya obrotu mulazımıtının süpti ve ünümünü östürdi. Aldıngı yarım yılda iki porttan katnagan Jungu, Avrupa, Otra Asya növbetçi poizi 9459 qetim bolup, bultırkı okşaş mezgildikidin 6.17% aştı.
1: Şinjan tömür yol tarmakları yana Cenubi Şinjan Kaşgar tügün noktasının direktlik rolunu cari kıldırıp, köp kıl transport şeklini yukarı ünümlük cipslaştırışını yanımı küçeytip, köp şekillik birleşme transport yeni liniyasını pahalı içip, yol torunu yanımı mükemmelleştirdi. Şinjan tömür yol tarmakları tamojna şu caydaki hükümet Katarlık tarmakla bilen bolgan hemkarlıkını küçeytip, Jungu, Kırgızistan, Özbekistan halkara birleşme transport yolu kuruluşunu algı sılcıtışını tezletip, eşya obortu bazısı kuruluşunu zor küç bilen küçeytip, transport küçü toşuş iktidarı, vokzal meydanını özgertiş, esliha üskünü Katarlık cahitlerde Cenubi Şinjan rayonu'nu mayillişip, Kaşgar Şimali vokzalının iktidarını kengaytiş, özgertişini zor küç bilen küçeytip, Jungu, Kırgızistan, Özbekistan halkara birleşme transport tügün noktasının transportka algı sılcıtış iktidarını östürdü.
2: 2022 yılı katnagandan buyan Jungu, Kırgızistan, Özbekistan köp şekillik birleşme transport növbetçi poizinin katnışı tedirici daimlaştı. Toşulduğan mal türleri dastlabki kiyim kechek, metal sayman katarlık 30 neçe türdeki türlük maldın yeni energiyalik avtomobil, maşini zapçasları katarlık 300 neçe kılığa kengaydı. Hazırgıca cemi 1500 qetimden artu katnadı. 1 milyon 784 mың 100 tonnı yük toşuldu.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlatlı evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teximu çolalınıp rangdar yögümü resim kebi manevi makanımızni obrazlıq tasvirlab bermekte.
0: En anevi ör adet çoğunkur yıldız tartıp, ravajlanıp, evlat mı evlat davamlaşıp, rengdar yipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan, minin ailem.

0: Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Şalının gürüşke aylanışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unga aylanışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güşünün dastıqanğı çıkırılışıga 8760 saat ketidi.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqtardaki vaqt ve əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçi Universal Radyosu.
3: Hürmetlik radyo anlıqçılar, Şinjan Radyo Televiziya Stansisinin Vətən Menin Aylın programımız bu canlı çişbədiq, yaxdırıb anlıqınınla rəhmət. Slushiting abonucular terminalını çürsənlə, texmi köp məzmullardan xəbərdar bolalaysilə.

Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Aptanım Raylık Sähiye Sağlamlık Komiteti birleşip başkurgan. Penni umumlaştırışqa bir küçük kadem taşılsak, sağlamlıkta bir çoğun kadem ilgirleyimiz. Keselliklerinin aldını iyileş, sağlamlıkın ilgir sürüşünün en yakşı yolu. Ten sağlıklı zor baylık programısı da Aptanım Raylık Sähiye Sağlamlık Komiteti bilen birlikte sağlamlıkın ilgir sürüş, penni umumlaştırış dərsxanısı, penni umumlaştırış sähibisi təsis kılındı. İlim pen bilimlerini umumlaştırıp, ilim pen ruhini əvç aldırıp, ilmi ideya tarıktıp, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.

0: Bu sahifimizde iki parça haber diktinglerde buludu. Dövlet Cumhuriyet Tibabı'da Doğurgarlık İdarisi, Dövlet Sahiye Sağlamlık Komiteti, Dövlet Terakiyat İslahat Komiteti Katarlık 11 tarmak yakında birlikte davalaş, saklık saklaş asasını küçeytiş kuruluşu Cumhuriyet Tibabı'da Doğurgarlık'a herket layihasını besip tarqatdı. Bunundaki məqsəd, asasi qatlamının Cumhuriyet Tibabı'da Doğurgarlık mülazımıdı bilen təminləşini küçeytip, ammini Cumhuriyet Tibabı'nın erişçallıqını körüş və erişiş tuyğusunu östürüş. Layihədə mülazimət torunu əlalaşdırış, mükəmməlləşdirış hərkidi. Mülazimət iqtidarının süpütünü östürüb, önümünü aşırış hərkidi. Asasi qatlam ixtisaslıqlarının sığımını kengaytıb, münəvvərlərini yetişdirış hərkid qatarlıq, yəttə konkret hərkid. Cəmi 25 türlük noxtılıq vəzifə oturğa qoyuldu. Layihədə bundaq aydınlaşdırıldı. 2030 yılı barğanda diqqət Cumhuriyet Tibabı'da doğurgarlık mülazımıtıdın həmmi kişi bəhrəman buluş nişanını işqa aşırışqa mərkəzləşdürülüb, ahallarını 15 minutda ən yıqın davalaş mülazımət noxtısıqı yetgözüb, Cumhuriyet Tibabı'da doğurgarlık mülazımıtıgə eriştürüş, tırışıb qolğı kəltürülüdü. Nahiyyə dərəcəlik Cumhuriyet doktorxanalarının davalaş mülazımət iqtidarı, asasi qatlam davalaş səhiyyə aparatlarının Cumhuriyet Tibabı'da doğurgarlıqı mülazımət iqtidarı, asasi qatlam Cumhuriyet Tibabı'da doğurgarlıqı xadımlarını səpləş, asasi qatlam Cumhuriyet Tibabı'da mas kilidigan texnikalarını umumlaşdırıb qullanış, asasi qatlam Cumhuriyet Tibabı'da doğurgarlıqı sağlamlıq mədəniyyətini umumlaşdırış, kengaytış, süpütünü östürüb, dərəcəsini aşırış, noxtuluq işqa aşırılıdı.
1: Anlavatqınınla Şincan Radio Televiziya Stansısının Tən Saqlıqı Zor Baylıq Proqramısı.
0: Diqqətni, amma aldıravatqan, qiynılavatqan, ғәм қылыватқан, арзу қылыватқан ішларғы дайыр мәсілләргі мәркәзләштіріп, Шенжан Тебі Дашу қармықыдекі 5-ші доқтырхана иқында вейшін, Джуфубауда давалны суғырдысы бойынша бір код арқылық чықым қылыш халыққа қолайлық мұлазымытыны рәсмі елгі қойып, рәқамләштіріш ислахаты арқылық көзнекті өчірі.

0: asası kanun teşvikat münbiri.
1: Hayat yolunun bexatarlık belgesi.
0: Kanun idari kılış gözneki.
1: Ebedi eminlik melodiyası.
0: Hem de anlaydığınınlar Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın kanun sizge emrah programması.
2: Hürmetlik radyo anlayıcılar, Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın kanun sizge hemrah programımızdan alışanını karşı alımız. Ben Riyasetçi Ahmetcan Abdükerim. Programımız Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın yeni taratku solution abonucular terminalıda maskadanda ağlatılıdı. Hem de her vakit kayıtı anlayıcılı buludu. Bugünkü kanun sizge hemrah programımızda bundak mezmullah bu içi anlayış birimiz. Kanun haberleri sahipimizde devlet alaka toru uçuru işhanısı, tor zoravallıkı karıştırış kanuni pikiri iliş nusksı toğrısı da pikiri aldı. Sancı Oblastlık Bazar Nazaret Kılıç Başkuruş İdarisi hemkarlaşıp Nazaret Kılıç Başkuruş Endisi de yenilik yarattı edigen haberlerini anlayısla. Dilo ve kanun sahipimizde ammevi sorunda yeryüzü teyilgak bulup yıkılıp yarlandı. Cevapkarlıkını kim üstüge alıdu diyen dilo misalını sözlep birimiz. Amma üçün əməli işgilib biri səhifimizdə Savən şəhəri Yənsxəy Bazırı həm türkü bulub mürəssə qılıb, qoşlular arasıdaki köngülsizlikini tügətdi digən məzmun diqqətin adı boludu. Əmdə diqqətinlə bugünkü qanun sizgə həmrah proqramımızın təfsili məzmunları da bolsun.
1: Qanun xəbərləri
2: Tor zoravallıkının aldığını iliş tosuş ve cazalaş, tor zoravallıkı karıştırış hizmetini küçe itiş, şəxsle ve təşkilatlarının kanunluk, hukuk, mənfəətini qoğdaş, dövlət xəvsizliki ve ammevi mənfəətini qoğdaş üçün alaqıdır kanun çıxırış yirik planının orlaşdırışıqı asasən, dövlət alaqa uçur tori, dövlət alaqı tori uçur işxanısı alaqıdır tarmaqla bilen birlikte, Cunhua Halk Cumhuriyeti'nin tor zoravallıkı karıştırış kanuni pikiri iliş nusksini tayarladı. Yakında cemiyetin aşkarı pikiri ilindi. Pikiri iliş inkas kılış vakti 2026 yılı 8. ayının 28. günü geçip oldu. Pikiri iliş nusksi cemiyette bab 60 madde bulup tor zoravallıkı ufkumunun iniklemesi ve tüzeş prinsipi aydınlaştırıldı. Tor zoravallıkının tüzeş, tüzülme mekanizmini belgeleş. Tor zoravallıkını tüzeşte supunun mesuliyetini çıngıtış. Tor zoravallıkını hükümet tüzeşini alalaştırış. Tor zoravallıkını cemiyet ortak tüzeşini çoğunkurlaştırış. Tor zoravallıkı da ziyan keşke uçuruk uçlarını kanun yürgüzüş boyunca koğdaşını küçüğe itiş. Kanun cevapkarlıkını aydınlaştırış katarlıkla. Bunun içi de tor zoravallıkını tüzeşte supunun mesuliyetini çıngıtış cahette pikir eliş nusksı da tor mulazimeti bilen temelli gücü tor zoravallıkını közütüş, parıklandırış mekanizmi ve müdafiye iktidarını urunutup ve takamullaştırıp, süni akli iktidar teknikisinden paydalanıp, tor zoravallık uçurlarını yasaş, köpeytiş, ilan kılış, tarıkıtış, ya ki başka tor zoravallık hareketleri bilen şugolunuş havif katırını baykıganda münasip tedbir kolunup uçurum menbesini tek görüş hem de alaqadar tarmaqlara doklat qilish talep qilindi. Tor mulazimeti bilen təminli güçlərdən tor uçurub bexatarlığının başqurış məcburiyyətini qanun boyunca ada qılıb, tor zoravallığı haqqındakı pitni iğvallığı rədiyə veriş mexanizmini ornutub takamullaşdırıb, tor zoravallığı çetişlik hesabat nömrlərini bir tərəf qilishdiki, arz qilish yollarını mükemmelleştiriş hem körnerlik orunda abonucularını tor zoravallıkı dair tez ispat iliş katarlık fonksiyaya bilen temelleş talep kılındı. Çoğun tipteki tor supularının tor zoravallıkını tüzeştiki alaydı mecburiyeti aydınlaştırıldı. Tor zoravallıkını hükümet tüzeşine elalaştırış cahete pikir iliş nusksı da mundak oturgu koyuldu. Dövlet alaka toru uçuru işhanısı tarmakları Goyen'nin Gun'en mağarıb Telgraf, halk işleri, mariniyet ve sayahat, sahiye sağlamlık, radyo televiziye katarlık alaqdar tarmakları bilen birlikte tor zoravallıkını tüzeş mekanizmi orunutup, tor zoravallıkını türge ayırıp tüzeydi. Şəxsi uçurunu qoğdaş məsuliyyətini ada qılıdığan tarmaq orunla tor mülazimiyyəti qılğıçılarının tor zoravallıqdan faydalanış ehtimalı bolğan ictimai alaqa davalaş, coğrafiyalik orun qatarlıqlağı çetilidigan şəxsi uçurlarının nuqtuluq qoğdışıqa yetekçilik və haydakçılık qılıdı. Alaqdar tarmaqlardan tarqılış dairesi kən, ictimai xəvfi zor bolğan saxta yaki azdırış xarakterdiki tor zoravallıq uçurlarını hər vaqt aşkarlab, pitni iğvalanı aydınlaşdırıb, tor zoravallıqının kengeyib ketişinin alını elişini tələb qıldı. Tor zoravallıqı da ziyankeşlikke uçurguçlarını kanun yürgüzüş boyunca qoğdaşını küçəyə tişcətdə pikir eliş nusxısıqa asasən alaqadar dəvalaş quçular turuşluq cayı, hukuku çekiliş kılmışı yüzbərgən cay qatarlıqladı ki, asasi qatlam xalq sot məhkəmələrgə ademilik hukukuqa ziyan yetküzüşünü çəkləş buyruqı çıxırışını ıltımas qılısı boludu. Gün ən orgini tor zoravallıqı dilosi, yaki alaqdar tarmaqla ötküzüb bərgən dilonu tapşırıb alğandan kin, alaqdar bəlgilimi boyunca vaxtıda təkşürüb ispat eləşi, dilo içib təhqiqlişi kerek. Xalq sot məhkəmisi tor zoravallıqıda ziyankeşliki uçuruguçi bivasta dəva qılğan diloladın qobul qılış şartıgı toşuduqallarga vaxtıda dilo içişi kerek. Xalq sot məhkəməsi təkşürüş arqılıq ziyankeşlikə uçuruğuçunun dəlil ispat körüstüşü həqiqətən qiyin dəb qarısa, qun ən orqanının qanun boca həmkarlışışını tələb qılışı gerək. Təptiş orqalları tor zoravallıqı uçurğan quramığı yetməgəllə, meyiblə qatarlıq alaydı toplanın xalq sot məhkəməsi dəva qılışını qanun boyuca qollusu boludu.
1: Qanunu təşviq qilish, qanunğa tayinish, qanun bo'yicha ish ko'rish, qanun sizga hamroh programmamizning mulozimat prinsipi.
2: Sanji oblastlik bozor nazorat qilish boshqurish idorasi bir qatim universal takshirish islohotini asosiy liniya qilib, yukni yengillatish, turga ayirish, birlashish, bir tutash boshqurishni tutqi qilib, nazorat qilish boshqurish ideyasini yig'ilash va nazorat qilish boshqurish shaklini qaytib barpo qilishga turtki bo'lib, butun kuch bilan butun zanjirlik moslashgan, butun sohani qoplagan, butun davriylik yepiq olqiliq nazorat qilish boshqurish tizimisini barpo qildi. Yaqında Sanji oblastlıq bazar nazarat qilish boshqurish idorasi yezi egiliki yezi tarmaqlari qatarlıq o'rinlar bilan birlashib tavalligidagi korxonalarni oralab tekshirdi. Shinjang Ma Sansan sutchilik chaklik shirkatida bazar nazarat qilish boshqurish idorasining xizmatchilari korxonaning tozalik ahvoli, xizmatchilarning kenishki bilan ish o'rniga chiqish ahvoli va yemaklik xom materiallarining sifat kafolat muddati qatarliqlarni tekshirdi. Şirket mesulü Ma Chenglong mundaq dedi. İlgiri tekşürüşte bir tarmaq bir türünü aralap tekşür etdi. Hazır köp tarmaq birleşip bir qetim tekşürüp karxananın yükünü yenikletdi. Bu yılın aldıngı yerimde bir qetim tekşürüp karxananın yükünü zor derecede yenikletip karxananın işlep çıxırışını çıngıtıp bazarını kengaytiş imkanetigi ege kaldı. Sanji oblastlıq bazar nazarat qilish boshqurish idorasi inovatni nazarat qilish boshqurish bo'limining boshlig'i Yanglin tonishtirib bundoq dedi. Islohot yo'lga qo'yilgandan keyin ko'p tarmoqlarning ko'p turlik tekshirishi, bir qatimda ishki oldiga berib umumiylik salomatlik tekshirishga beriktirilib, butun oblast bo'yicha korxonalarga kirib tekshirish qatim soni bu turga o'xshash mazgildagidan 58% to'valdi. Naq meydanda tekshirilgan ishlar 38% qisqartildi. Egelinishcha Sanji oblasti korxonalarga chetishliq 23 ma'muriy tekshirish o'rnini tashkillab, 209 turlik tekshirish turiga umumizlik salomatlik tekshirish elib berib, xavf-xatar darajasi bo'yicha qizil, seriq, yeshil 3 xil rang bo'yicha boshqurib, 38% naq maydonda tekshirish turini naq maydonda bo'lmagan yoki qo'zg'itish shaklidagi nazorat qilish boshqurishga o'zgartirib, korxonalarni avar qilishni manbadan ozaytgan. Shuning bilan birga bir kasb bir qo'llanma belgilamaga uyg'un tijorat qilish ko'rsatmasini yurishlashtirib yo'lga qo'yib, ishdan keyin jazolashni ishdan burun yetakchilik qilishga o'zgartirib, korxonalarning tijorat xavf-xatardan o'zini qochirishiga yordam berib, ikkini ixtiyoriy tanlash supisiga moslashib, bozor nazorat qilish boshqurish tegimi oshkora adil bo'lgan.
1: Qanunu təşviq qilish, qanunğa tayinish, qanun boyunca iş görüş, qanun sizge hemra programımızın mulazimet prinsipi.
3: Şinjan Radio Televiziya Stansisi Radio Xəbərlər Mərkəzi Uyğur Universal Radiosu açlıqnı tijəşdə monolanı əskərtdi.
4: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yeb, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
3: İqtisadçıl və tijəşçi olub əşəməçilik qılmaylı. Yeni stilni əvc aldırıb söz hərəkətimizdə ülgü olaylı.
4: Tamaq üstüli mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısırap kılmaslıqni əmmimiz özümüzdən başlayılı. Bir vaxt tamaq dayarlışımızğa qançılık vaqt kedidu?
5: Şalının gürüşke aylınışıga 2400 saat, buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışıga 5760 saat, şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat, Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıqa 8760 saat ketidir.
3: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqtardaki vaqt və əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamaqını muvafıq buyurduğun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
4: Şinjan Radio Televiziya İstansısı Radio Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radiosu.
3: Şinjan Radio Televiziya Stansisi Radio Xəbərlər Mərkəzi Uyğur Universal Radiosu açlıqnı tijəşdə monolanı əskərtdi.

0: Tamakni ilmi buyrutup, sağlam ozuqlanaylı. Tamakni pakız yap, eşip kalgan bolsa elabalaylı.
1: İqtisatçıl ve ticaretçi bulup, eşemetçilik kılmaylı. Yeni stilini övç aldırıp, söz hareketimizde ülgü bulaylı.
0: Tamak üstüli medeniyliki, ictimai medeniyliknin ıxcam partiyemizi. Tamak ısırap kılmaslıkni, əmmimiz özümüzden başlaylı.

0: Dilo və Kanun.
1: Hürmetli radio anlıgıçılar. Ammavi sorunda yer yüzü teyilgak bulup yıkılıp yarlandı. Cevapkarlıkını kim üstüge alıdı degen dilo misalını sözlep birimiz. Ammavi sorunda yer yüzü teyilgak bulup yıkılıp zahimlense cevapkarlıkını kim üstüge alıdı? Meydan saraylığa agahlandırış belgisi çaplanılan hizmetçi kadımla ağzaki eskertken bulsa bir hatarlıkın kapaletlendiriş mecburiyeti pütülley keçirim kılınamdı. Doktorhanıga okşaş yaşkı çoğunla teni aciz kişiler toplaşkan alayda sorunla da bir hatarlık muhafizeti ölçümünü tekimi yukarı kılış gerek mi kanda? Yakında Ürümçi şehri Saybağ Raylı Halk Sot Mahkemesi yaşanılan kişinin doktorhana tilgak bulup ketken yerde yıkılıp düşüp zahmlenip hukukuğa çekiliş macerasını sot kılıp ahırlaştırdı. Birlikte dikkat kılaylı. 2023 yılı 10. ayının 9. günü yeşi 60'dan aşkan lauçın Ürümçi şehirdeki malum işçi hizmetçiler doktorhanısı verip daimlik salametlik tekşürtken. Doktorhanada vaqtlıq tok toqtap qalgaçqa tüştün burun süratki elip tekşürüş hizmeti üzülüp qalgan. Şu günü tüştünkin tok bilen təminləş əsligi kelgendinkin lauçın yana bir qıtım doktorhanığı berip qip qalgan salametlik tekşürüş törünü tamamlagan. Şu günü saat 18'din 22 minut ötkiçe Lauchin doktorhananın ikinci kavitedeki koridorga berip, kimyalik tekşürüş kağızını elivatkanda, dal tazılık adamları yer sürtüş meşgulatı kılıvatkan bulup, yer teyilgak, ünümlük aldını eliş koğdaş bulmağaçka Lauchin ihtiyatsızlıktan yıkılıp düşüp, iğir cismani zahmi görülgen. Yukarı derecelik doktorhana Lauchin'a sol yanpaş sönek kanatı yanpaş oymini, doğusun sönekinin astı üstü kısmı uğulunuş karakterlik sunğan dep diagnoz koygan. Davalaş mezgeli de zahimleniş ehvali öpkü arteriye kepleşmesi, sol tövenki müçe çoğunkır vinası da kan noktası peyda buluş katarlık ageşmi kisellikle kelip çıkıp, ilgiri kiyen bulup köptürlük kiyillik derisi yukarı operasiyelerini kabul kılgan. Sot kılganı kadar bedendeki sunulan sönekni içki cehettin mukumlaştırış kurulması yanına eli bitilmegen. Bu kıtımkı hadisi de Lauchin ilgiri kiyim olup 30 gün balnet seri yetip 15.801 yuan 4.8 pun davalının şıracetini özü üstüge algan. İş yüz bergenden kiyin Lauchin köp kıtım işki çetişlik doktorhanı bilen tölem işlerini meslehetleşken şunun bilen bile halık muresse komiteti sahiye tarmaklarga muresse kılışını ıltımas kılgan bolsumu birlik ikilenmegen. Doktorhana tölem cevapkarlıkını üstüge eğilişini baştan ahır ret kılgan. Lauchin amalsızlıktan kanun boyunca sot mehkemesine dava kılıp doktorhananın davalanış haracıtı perviş hakkı, uzuklanış hakkı katarlık türlük ziyalları üçün cemi 26.821 yuan tölep bir işini teşebbüs kılgan. İki tarafının talaş tartışı doktorhana eskertiş mecburiyetini ada kılgan, cevapkarlıkını üstüge alması mı buludu digen mesele de bulgan. Sot kılıç ceryanında iki tarafın yadırılık talaş tartışı doktorhananın bir hatarlıkını kapaletlendiriş mecburiyetini toluk ada kılgan kılmıgallıkıgı merkezleşken. İşki çetişlik doktorhana rediye berip, tazılık meşgulatı saat 18'den 30 minut ötkende iştin çükendinkin elip berilgan. Lauchin hizmetçi hadımlarının nasihatige pisent kılmay mecburi yol yürgen. Doktorhananın yer yüzgi teyilişinin saklanış materyali işiltilgen. Pelempey rayonuna bir hatarlık agahlandırış belgesi çaplanılan. Onun üstüge tazılık adımları nek meydanda ağzaki eskertip bir hatarlıktan kapı

Aletlendiriş məcburiyetini umumizlik ada kılgan. Buvayının yıkılıp zahimlenişi buvayının bihas təlikidin kilip çıkan. Sot məhkimisidin davagerinin dava təlifini rət kılışını tələb kılımız digen. Lauchen bunu itiraf kılmagan. O hadisi yüz bergen rayonunun yeryüzü deyilgak. Hiç kandak agahlandırış alını iliş koldaş yok. Doktorxananın başkuruşu da Roşen yoçuk bar bulup yıkılıp zahimlenişimini keltirip çıkargan asaslık sebep. Hukuka çekiliş tölem cevapkarlıkını üstüge ilişi gerek dep teşebbüs kılgan. Dilo becirgişi sotçi Dilo Pakiti, Dilo'daki delil ispat ve alakadar kanunlardaki belgelimelerge birleştirip, talaş tartış noktasını katlamla boyunca retlep, hukuk cevapkarlık çekirasını birbirlep aydınlaştırıp, logikisi eni kalda sot kılıp bekitti. Cunhua Halk Cumhuriyeti Hak Talep Kanun Desturunun 1198. maddesinin birinci tarmağıdaki belgelimege asasen mehmanxana, soda saray, banka, biget, vokzal, aerodrom, ten terbiye sarayı, köngül eşi sorunu katarlık, ticaret soruları, amevi soruların ticaretçisi başkurguçları, ya ki amevi faaliyetinin teşkilli güçleri, bir hatarlıklı kapaletlendiriş mecburiyetini ada kılmayı, başkalağı ziyan yetküzgen bolsa, hukuka çekiliş cevapkarlıkını üstüge ilişi gerek. Birinci, bir hatarlıklı kapaletlendiriş mecburiyeti, ünümlük aldığı iliş ve koğdaşını yadırı kılıdığan bulup, şekil cahettin mesuliyetini ada kılış, cevapkarlıklı keçirim kılışının sebebi bulalmaydı. Hak talep kanun desturunun 1198. maddesindeki belgelemege asasen, amevi sorunun ticaretçisi, başkurgusu, bir hatarlıklı kapaletlendiriş mecburiyetini ada kılmayı, başkalağı ziyan yetküzgen bolsa, hukuka çekiliş cevapkarlıkını üstüge ilişi gerek. Sot mahkemesi sot kılıp bundaq dep qaragan. Doktorxana alohida amevi sorun bolish sübuti bilen yerning telgaq bolish xatirining oldini elish ve onu tezgillash majburiyeti odatdagi sorunlarnikidan qattiq bo'ladi. Bu diloda öl telgaq bolish yoshirin xavfi hodisi yuz bergan 2-chi qavatdagi koridorda ko'rilgan. Lekin doktorxana faqat Palampay rayonigila agahlantirish belgisi o'rnatgan. Hadisi yüz bergen yadırılık yoşurun hevbar rayında agahlandırış tahtısı yok. Teyiliştin saklanış selinsi yok. Mahsus Adem növbeçili kılıp yiteklemegen. Hiç kandak mahiyetlik adını iliş ve koğdaş tedbiri emelileştirilmegen. Şunun bilen bile ağzaki eskertiş peytlik tasadı beyliği iyi bulup sicil mukum közge çelikip turduğun fizikilik agahlandırış rolunun oranını basalmaydı. Ammevi yol yürüyüş rayonunun daimlik bir hatarlık kim hatarının önümlük aldığını alalmaydı. Doktorxana da Roşen bir hatarlıkın başkuruş yoçuğu mevcut. Bu yoçuk bilen Lauchen'nin yıkılıp zahimleniş neticesi otturusu da bivasta sebep netice münasibeti var. Kanun boyunca asaslık severlik cevapkarlıkını üstüge ilişi gerek. İkinci, ziyanlanğıcının ihtiyat kılış mecburiyeti yetersiz bulganda, hukuki çekilğıcının cevapkarlığı kanun boyunca yeniklitilisi boludu. Hak talep kanun desturunun 1173. maddesindeki ziyanlanğıcıda hatalık bolsa, hukuki çekilğıcının cevapkarlığını yeniklitiş karizgi asasen, ziyanın kelip çıkışıda hukuki çekilğıcının hatalığı bolsa, hukuki çekilğıcının tölem cevapkarlığını yeniklitişki boludu. Lauchen, toluk hak talep hareket iktidarı iki kişi buluş sübütü bilen, amevi sorunda yol yürgen de, özünün bir hatarlıkıge ihtiyat kılış mecburiyetini üstüge ilişi gerek. O, nek meydanda yer sürtülü vatkallıkını, yer yüzünün tilgak işgelikini baykıgan bolsumu, lekin ihtiyat bilen özünü çetke almagan, asta yürmegen, özü de belgelik bir hastalık saklangan, ziyanın kelip çıkışı da koşumca hatalık ötküzgen. Üçüncü, doktorxananın türlük radiyalarının paket ve kanun asası yok. Sot mahkemesi bunu işenmeydi. Doktorxanı oturgu koygan ticaret kılmaydıgan rayonga öz meylice bösp kirişke radiya berişke karata sot mahkemesinin tekşürüp eniklişçe iş saat 18'lerde doktorxananın saat 18'den 30 minut ötkende işten çüş vaxtıdın burunki diagnoz koyuş davalaş vaxt bölüküde yüz bergen. Lauchen'nin tekşürüş kağızını ilişi normal salametlik tekşürüşten kiyinki doktorgu körünüş hareketi tebe bulup öz meyliçe büsp kirgerlik emez. Bu radiye put tirep duralmaydı.
Лаучанның жидді құтқызышыны рәт қылыш, зиянны өзі кен айтып етіш тәшәбісі

0: Karata doktorxana hiç kandak ünümlük delil ispat tavşırmını. Pakit asası yok. Sot mahkemesi kanun boyunca kabul kılmaydı. İki tarafın hatalıkının çok küçüklüğü, hem hatarını baş kuruş tezgilleş iktidarı, ziyanın sebep netice münasifetini universal oyluşup, sot mahkemesi en ahırda ehvalı karab, işki çetişlik doktorxana 60% asaslık tölem cevapkarlıkını üstüge alıdı. Lauchin 40% koşumcu cevapkarlıkını özü üstüge alıdı dep bekitken. Kanun boyunca hesaplaş arkalık Lauchin'nin türlük muvaffak zihni cemi 24.097.809 pun bulup, işki çetişlik doktorxana türlük ziyanı üçün cemi 14.458.073 pun töleş doğrusu da hüküm çıkardı. Sotçi anlıkçılığımında eskertti. Ammivi sorun ticaretçileri, başkuruluşçuları karıta bir hatarlık başkuruşta küçük iş yok. Yoşurun hepsini tekşürüş cahidi buluşu gerek. Yer sürtüşte su yığılıp geliş, pelenpey tik yan tolukta buluş, kuruluş rayını katarlık hep katar köp körülgan noktalığı karıta çokum agahlandırış taktisi, teyiliştin saklanış selincisi, mehsus adem yetekleş katarlık mahiyetlik aldığını iliş ve kodaş tedbirlerini mas kademde emelileştirip, ağzaki eskerse cevapkarlık keçirim kılınıdu deydiğen hata tonuşunu çörüp taşlap, şekil vazlı kılıp bir hatarlık başkuruşunu tosup, bir hatarlık maceralardın menbeden saklanış gerek. Köpçülük amivi sorulara kirip çıkışta her vakit bir hatarlık cahette uşşarlıkını östürüp, teyilgak, hatarlık meşgulat rayılırdın teşebbüskarlık bilen özünü çetke elip, özünü yakşı kogduşu gerek. Cismani ziyanı uçurganda derhal doktoru körünüp davalınış, bağırlık davalınış taloni, sın materyali, pikir almaştırış hatırısı katarlık delil ispatlarını muvaffak saklap koyuş, kanunluk yol arkalık hukukunu akılanı kovdaş. Şunun bilen bile, dava vakit çekege dikkat kılıp, hukukunu kovdaş pürüstünü koldan berip koyuştun saklanış gerek. Programının torda hem Türkiye buluş mahsus rayını içildi. Eğer sizden bu mesleğe soradığan kanun mesleğiniz olsa, solicitin aboneçiler terminalini çürüp, programada hem Türkiye bulup söz kaldırırsınız buludu. Programının tekimi köp esil mezmulları solicitin aboneçiler terminalada.
1: Kanunu teşvik kılış, kanunu tayiniş, kanun boyunca iş görüş, kanun sizge hemra programımızın mulazmet prensibi.
2: Kanfuyen şirketi 23 yıldan bu yan yemeklik arkalı kuvvet doluklaş, hem yemeklik hem doğru kılındığı materyallarını tallap şiltişte çantırıp, yakşı bahağı erişip geldi. Malina, Mugua, Suleylisi, Alkat, Şakakul Katarlık köp kıl doğruluk ösümlüklerini tallap ilmi tanşidi. Hücayir divarını buzup taşlap saplaştırış tekniksini bütün ceryallık kullanıp, doğruluk ösümlüklerinin hücayir divarını buzup taşlap, arlaş maddalarını çıkartıp, aktif uzukluğunu kuyulduruup, tabiyetini mötidil kıldı. 20 netçi yıldan bu yan doğruluk ösümlük arkalık bedenin kuvvetleşine asas kılıp, tabi doğruluk ösümlükten uzukluk terkibini saklap kaldı. Kanfuyen şirketinin Wei Changkang, Zepa, Hua Qingfei Katarlık mesulatı, Beijing uzukluk tatkikat oranının birikme meyve köktat, Zijin Lingji, NG Katarlık yörüşlük mesulatı ba. Sağlam bulaydısınız, Kanfuyen şirketin tallan. Sağlamlık kızıklığına telefon numarı 400-666-1185, 400-666-1185, 400-666-1185. Her kaysi nahiye şehirlerde Kanfuyen mesulatlarının mersus setiş dokunu ba. Kanfuyen şirketi 23 yıldan bu yan yemeklik arkalı kuvvet doluklaş, hem yemeklik hem doğru kılındığı materyallarını tallap şiltişte çantırıp, yakşı bahağı erişip geldi. Malina, Mugua, Suleylisi, Alkat, Şakakul Katarlık köp kıl doğruluk ösümlüklerini tallap ilmi tanşidi. Hücayir divarını buzup taşlap saplaştırış tekniksini bütün ceryallık kullanıp, doğruluk ösümlüklerinin hücayir divarını buzup taşlap, arlaş maddalarını çıkartıp, aktif uzukluğunu kuyulduruup, tabiyetini mötidil kıldı. 20 netçi yıldan bu yan doğruluk ösümlük arkalık bedenin kuvvetleşine asas kılıp, tabi doğruluk ösümlükten uzukluk terkibini saklap kaldı. Kanfuyen şirketinin Wei Changkang, Zepa, Hua Qingfei Katarlık mesulatı, Beijing uzukluk tatkikat oranının birikme meyve köktat, Zijin Lingji, NG Katarlık yörüşlük mesulatı ba. Sağlam bulaydısınız, Kanfuyen şirketin tallan. Sağlamlık kızıklığına telefon numarı 400-666-1185, 400-666-1185, 400-666-1185. Her kaysi nahiye şehirlerde Kanfuyen mesulatlarının mersus setiş dokunu ba. Kanfuyen şirketi 23 yıldan bu yan yemeklik arkalı kuvvet doluklaş hem yemeklik hem doğru kılındığa materyallarını tallap şiltişte çantırıp yakşı bahağa erişip geldi. Malina, Mugwa, Suleyli

kesesi, alkat, şakakul katarlık köp kıl doğruluk ısımlıklarını tallap ilmi tanşıdı. Hücayir divarını buzup taşlap saplaştırış teknikisini bütün ceryallı kullanıp, doğruluk ısımlıklarının hücayir divarını buzup taşlap, arılaş maddalarını çıkarıp itip, aktif uzuklukunu kuyulduruп, tabiiyetini mötedil kıldı. 20 net yıldan buyan doğruluk ısımlıkları arkalık bedenin kuvvetleşine asas kılıp, tabi doğruluk ısımlıklarının uzukluk terkibini saklap kaldı. Kanfuyan şirketinin Wei Changkang, Zepa, Huaqingfei katarlık meselatı, Beijing uzukluk tatkikat oranının birikme meyve köktat, Zijin Lengji, Enjie katarlık yörüşlük meselatı var. Sağlam bulaydısınız, Kanfuyan şirketin tallan. Sağlamlık kızıklığına telefon numarı 400-666-1185, 400-666-1185, 400-666-1185. Her kaysi nahiye şehirlerde Kanfuyan meselatları mehsus yetiştikini var.

0: o yerdeki lazı yopurmakını köydürüp tüpünü ziyanla uçurattı. İşten keyin Doğu Ekis bilen Bağ Ekis tölem işini meslehetleşti. Lekin işki taraf ziyanla uçuraş derecesi, mesulat kemiyip getiş nispeti, tölem ölçümüge karta başkışı pikirde bulup, köpketim yan işçi de pikir almıştırgan bolusumu ortak dönüş hasıl kılalmayı, zidiyet tedirici keskinleşti. Kent her tarafımı tüzeş merkezi bu ahvaldan haber tapkanlıyken müresseh kılışkı pahalı teşkil edildi. Hem de ziddiyetini Yensihay Bazarlık her tarafımı tüzeş merkezine malum kıldı. Yensihay Bazarlık her tarafımı tüzeş merkezi tezliğin inkaz kaytırıp, aldığı ötüp bir taraf kılıp, her tarafımı tüzeş merkezi adliye orni, kent iki komitetinin ibaret, üç taraf hem türkü bulup müresseh kılış arkalık bir taraf kılış endiyesini kozgutup, müresseh kılış meksus bani teşkillep, yetiz erik birinci sepege çonkur çöküp, nek meydanı tekşürüp, delil ispat eylip, del cahidi bir taraf kılıp tüketmekçi boldu. Müresseh kılış meksus bani ziraatlarının ösüş ehvali, ziyanı uçurgan kölem ve şu cayının bazar ehvalığı seleştirip, mesulat kemiyip geç zihnini ilmi bahalap, cevapkarlık tevelikini doğru bekitti. Şunun bilen bilen nek meydanda yezi ilgilikigi çetirilgan işlep çıkırışını kalıplaştırış, koşlula hukuka çıkılış cevapkarlıkı, mal mülük zihni tölümü katarlı kanun nizamlarını teşvik kılıp, iki tarafının hukuk mecburiyetini inçki aydınlaştırıp, tonuştaki eğişlerini tüzetti. Dikkançılık işleri maceralarının vakit ünümdarlıkı küçük buluş, kendini söyreşinin ziyanını asan kengayeti vetiş alaylıkı karıta, müresseh meksus beni yenilik yaratıp, itizlağı umumüzük havalılık karış boyca bir taraf kılıştek müresseh kılış layasını kullandı. Cevapkar taraf Bağ Ekis, şu yıllık bazar ahvalığı asasen tölem hakkını bir kıtımlıla toluk tölep, Doğu Ekis'nin payrısının ziyanını uçurmasızlığa hakiki kapalıtlık kılıdıgan. Bağ Ekis, 17 mu lazı eğitizini, keyinki baş kuruş, perviş kılış, setiş katarlı hizmetlerini umumizlik üstüge elip, paydık hep hatırını o özü üstüge alıdığan boldu. İki taraf nek meydanda müresseh gelişimi imzalam, macera muvaffakiyetlik hal kılındı.
1: Kanunu teşvik kılış, kanunu tayiniş, kanun boyunca iş görüş, kanun sizge hemra programımızdan mulazmet prensibi.
2: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğur Universal Radiosu açlıqnı tijəşdə monolarını əskərtdi.
3: Tamaqni ilmi buyruqdub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yeb, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
2: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəməçilik qılmaylı. Yeni stilni əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
3: Tamaq üstüli mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcamlıqlar teması. Tamak ısırap kılmaslık ne? Emmimiz özümüzden başlayalı. Bir vaxt tamak dayarlışımızga kançılık vakit gedidu?
4: Şalının görüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısına ünüp dan tutup unga aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısına meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıqa 8760 saat ketidir.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqtardaki vaqt və əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqını muvafıq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
3: Şinjan Radio Televiziya Stansisi Radio Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radiosu.
2: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğur Universal Radiosu açlıqnı tijəşdə monolarını əskərtdi.
3: Tamaqni ilmi buyruqdub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yeb, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
2: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəməçilik qılmaylı. Yeni stilni əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
3: Tamaq üstüli mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcamlıqlar teması. Tamak ısırap kılmaslık ne? Emmimiz özümüzden başlayalı.
1: qanunni tashviq qilish, qonunga tayinish, qonun

0: قانونچل شهر برپا قلب تنچ عمل قرلش نی قنات یای درایلی. تنچ شنجان سایبسی سزگی همراه.
1: Ürbetlik radyo anlıgıçılar, bu sahipimizde 200 neçimin yerlik otomobil 30 min yenge seteldi. Altay şehirdeki bir kasıpkar, xeridarının icarıgı alğan otomobilini ilgili valgalıq üçün tutuldu degen mezbunu anlayısla. 7-nin 22-nji günü xalq saqçısının qolidan otomobilin açıqçını alğanda şaikisinin bir aydın buyan təşvişlengen könli ahırı aramığı düştü. 6-nin 26-nji günü Altay şehirlik Kongan İdarisi Şaikisinin kımmeti 200 min yendin aşıdıgan Hafu H9 Dala otomobili bilen bolgan alaqısının üzülüp kalıqalıqı toğrısıdaki malumatını tapşırıp aldı. 2023-nji yili 7-nji ayda Şaikis şahsi otomobilini icari kesbi bilen şuğulunudugan HUX'ke icarigi berip payda almakçı bolgan. Ama bu yıl 1-nji aydın başlap HUX telefon kılısı almagan, uçurumu kaytırmagan. Otomobilning GPS signalimi üzülüp qolgan. Shaikis 5 ay izdabmi natijasiz bo'lgandan keyin saqchiga ma'lum qilgan. Altay shaharlik Kongan idorasi iqtisodiy jinoyatni tahqiqlash cho'ng atirdi, Dilo ma'lumotini topshirib olgandan keyin maxsus Dilo bani qurdi. Saqchilar Dilo ahvolini ratlab chiqqandan keyin bu hargizmi odatki ijara majrosi bo'lmasdan to'xtam aldamchiligiga chetishlik bo'lishi mumkin deb hukm qildi. Arkadan məxsus bendeki saxçılar iki yolu bölündü. Bir yolda gələ zor miqdardaki sallıq məlumatlarını təkşirib məbləğinin ekş yönelişini eniqildi. Yani bir yolda gələ otomobilin ən ahırqı izini iz qoğulab yip uçunu rət getirgizdi. Təkşirişinin çoğun kuruluş şıqa geçib cinayet kumandarı HUX naiti tezli qolgu çüşdi. Tekşürüş arkalık HUX'nin Şaikis'nin makulluğunu almağın ahvalda bu otomobilini özünün mülki Katar'da rengi koyganlığı hem de 30 bin yenge MAX'ge töven bahada setip bergeliği eniklandı. Halık sakçıları izdep yürüp otomobilini setip alıp için MAX'ini taptı. Destepte MAX özünün ıhtısari menfaatiği çetelediğen bolgaçka otomobilini kaytırışını ret kıldı. Sakçılar cinayet tapavetini yoşuruş ve yakşı niyetli erişebiliş Katarlı kanun hukumlarını tepsili çüşendirip, onunla keliş yolu enik bulmağın otomobil setebilişinin kanun hafif-hatırını enik uxturdu. Kanunu umumlaştırış terbiyesi ve ideya cihetini yetekleş arkalık MAX'ın pozisyası karşılaşıştın çünüşkü özgürüp diloğu çetişlik otomobilini teşebbüskarlık bilen tapşırıp verdi. Hazır Dilo yenimi ilgirilgen halda tekşürüp bir taraf kılını batıdı.
0: Kanunu teşvik kılış, kanunu tayiniş, kanun bu içi iş görüş, kanun sizge hemra programımızın mulazmet prensibi.
1: Hürmetlik radyo anlıgıçıla. Emdi, Abdudum rayonumuzga 16 şehirden kelgüsü 24 saatlik hava raydın məlumat anlatımız. Ürümçede hava tutuq, temperatura 24-31 Celsius gradus uçuya 3-4 bal şamal çıkıdı. Altayda hava tutuq, temperatura 17-27 Celsius gradus uçuya. Çöçekte hava tutuq, temperatura 17-31 Celsius gradus uçuya. Gulcada hava tutuq, temperatura 19-31 Celsius gradus uçuya. Bortlada azırak yağmur yağıdı. Temperatura 21-32 Celsius gradus uçuya. Qaramayda hava tutuq. Temperatura 25-35 Celsius gradus uçuya. Köytünde hava tutuq. Temperatura 25-34 Celsius gradus uçuya. Şihanzıda hava tutuq. Temperatura 21-35 Celsius gradus uçuya. Sancıda hava tutuq. Temperatura 24-33 Celsius gradus uçuya. Qumulda hava bulutluq bulup keyin tutuladı. Temperatura 27-42 Celsius gradus uçuya. Turpanda hava tutuq. Temperatura 31-46 Celsius gradus uçuya. Körlüde hava tutuq. Temperatura 29-37 Celsius gradus uçuya. Aqsuda azıraq yağmur yağıdı. Temperatura 23-35 Celsius gradus uçuya. Atışda hava tutuq. Temperatura 24-34 Celsius gradus uçuya. Qashqarda azraq yağmur yağıdı. Temperatura 21-36 Celsius gradus uçuya. Xotanda hava tutuq. Temperatura 26-33 Celsius gradus uçuya. Ürümçide hava tutuq. Temperatura 24-31 Celsius gradus uçuya boludu. 3-4 bal şamal çıkıdı.
0: qanunni təşviq qilish, qanunğa tayinish, qanun bo'yicha ish ko'rish, qanun sizga hamroh programmamizning mulozimat prinsipi.
2: Синҗан радио телевизия станциясе радио хәбәрләр мәркәзе Уйгырч универсаль радиосы ашлыкны тиҗәштә моноларны әскәртү.
3: Тамакны илми буйрытып, саглам озыкланайлы. Тамакны пакыз яп, эшип калган булса, элеп алайлы.
2: Икътисадчыл ва тиҗәштик булып, әшәмәчлек кылмайлы. Яңа стилне әвҗ алдырып, сөз хәрәкәтебездә үлгү булайлы.
3: Тамак стиле мәдәниилеге, иҗтимаи мәдәниилекнең ихтиҗам картинасы. Тамак ысырап кылмаслыкны һәммәбез өзебездән башлайлы. Бер вакыт тамак даярлышыбызга канчалык вакыт кетеди?
4: Шалның гөрешкә айнышыга 2400 саат, бугдай майсының үнеп дан тутып унга айнышыга 5760 саат, шоклы майсының меве берип пишыга 4380 саат. Қалы күшінің дастықанғы чықырлышыға 8760 саат кетеді.
2: Емәклік ұстырап қылғыныңыз, көп мұқтардығы вақыт вә әжіріңіздің ұстырап қылғыныңыз. Тамақны муапық бұйрытың. Азырақ епла түк ұстырап қылыштың сақлының.
3: Синжан радио телевизия станциясы, радио хәбәрләр мәркізі, Ойғырчы универсал радиосы.
2: Синҗан радио телевизия станциясе радио хәбәрләр мәркәзе Уйгырч универсаль радиосы ашлыкны тиҗәштә моноларны әскәртү.
3: Тамакны илми буйрытып, саглам озыкланайлы. Тамакны пакыз яп, эшип калган булса, элеп алайлы.
2: Икътисадчыл ва тиҗәштик булып, әшәмәчлек кылмайлы. Яңа стилне әвҗ алдырып, сөз хәрәкәтебездә үлгү булайлы.
3: Тамак стиле мәдәниилеге, иҗтимаи мәдәниилекнең ихтиҗам картинасы. Тамак ысырап кылмаслыкны һәммәбез өзебездән башлайлы.
1: Hürmetli radyo anlıqçılar, Şinjan radyo televiziya stansının qanun sizgə həmrəh proqramımız bu canlı çıxbədiq. Teximi köp məzmunlarını slow shooting terminalını çürüb anlısanlar boludu. Yaq turub anlığının lağı rəhmət.

tağ deryalar arası da beyiş yolu yasaldı. Etiz eriklarda terakkiyat planı tüzüldü. Yezi kentlerini güllendirişten yanrak burgısı çelinip, yezi kentlerini güllendiriş dağdam yoluğa kadem taşlandı. Örmetlik radyo anlıkçılar, Munbet Tıprak programısını anlayışınlarını karşı alımız.

Hürmetlik radyo anlıkçılar. Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın Mümbet Bırak programısına alışanlarını karşı alınız. Ben Perhat Ömer.

radio anıqçılar. Bugünkü gülün vatkan yezi kentlerine nazar sahipimizde aval Akçı Nayesi Akçı Bazırı'nın Palmır İgizdeki Keçlik Bazırı'daki Teyhu Şamalı Toğrusu sözler pirimiz.

0: 1580 saat. Kalı güçünün dastıkanı çıkırılışıga 8760 saat getirdi.
1: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miktardaki vakit ve əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamakını muvaq buyurdu. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
2: Şincan Radyo Televiziya İstansısı, Radyo Xəbərlər Mərkəzi, Uyğurçı Universal Radyosu.
3: Adaş, yani kançılık var mı?
4: Kilayıl da kaldı. Yani 30 kilometrelik kaldı.
5: Bey, dadısı, ne gerek geldiniz?
3: Öyge az kaldı ya Kotan. Ne oldu?
5: Ne mi yiyiniz be? Her az balılağı ne mağaç geldiniz?
3: Ne mi etsiniz balıyı vurdu? Soğatlarını bağlandı göster ya. Valla yakıştı. Hey,
4: dikkat kıl.
3: Hayatını kadirle. Otomobil haydigende telefonda paranlaşma. Medeni yol yürü.
6: Bir can, bir nefesle mi? Kançılığın ilgisi var.
4: Bazı da siz hiç ne mi bulmaydı, kömeydi de kaydaki kılap otomobil haydep burmançılığın beksizliklerini peydakı koyuşunuz mu mümkün?
6: Otomobilinizden ravallıkı sizden amallıkınız.
4: Özünüzden hem ailenizden hayatı, bəxtini doğru dikməkdirsiniz, katnaş kaydısı gə anlıq rayı qılın.
7: Yeşil tağlarğı nəzər selib, süzük suğu baqımız. Seğınğan yurtımızğı makallışıb, bu tıpıraqını günləndürümüz. Hər kişi qəlbidə bardur şundaq bir parçı yer. Munbet Pırak programımız arqılıq arzu etizinizga yol açımız. Hürmetlik radyo anlıqıcılar, Munbet Pırak programısını anlayışınlarını karşı alımız.

0: Kaltız beyiş mahirleri.
1: Radyo Anguçlu. 7 ayın 30'larında Beijing'de ötküzülgen 2026 yıllık Dünya Gayri Maddi Medeniyet Mirasları Varisleri Yığını ve 21. nöbetlik Beijing Halkara Ünçü Mervayet Zibu Zünnet Buyumları Körgezmesi'nden nukuş haberi tarqaldı. Şinjan Lop Nahiyesi'nden kelgen Pamir Galip'a Dünya Gayri Maddi Medeniyet Mirasları Kovduğucisi digen nam berildi. Bugünkü Kaltız Beyiş Mahirleri sahibimizi köpçülükke Lop Nahiyesi'ndeki gilem tokuğucu Pamir Galip'ın iş izlerini sözlep birimiz.

Bu mezgilde Lubna iyisi minli gilem import export çekiş şirketin işlep çıkış siyahıda 80 neti işçi mokki bilen yiplarını tartış, ötküzüp özgeçi gilem tokuş bilen aldıraş bu oldu. Körgezmin zalıda 150 kıldın artık rengi uçuk, nakışları nefis gilem ekskursiyacılarını kadmine toktup, körüşki celip kılgan bulup, zakız tavlıları terep terepten kilişik başlıgan idi. Şan şerefki çümgen aşu dakikada Pamir toktap kalmadı. Onun kendiki aşu konu tokuş maşinismi ezelden toktap kalmadı idi. Bu yıl 44 yaş kirgen Pamir cemiyetindeki 3. evlat koten kolda tokulgan koyuğun gilemet tokuş ünürünün vardısı. Momisi bilen anısı şu caydaki gilem tokuş ustası bulup, o iyisini bilgenden başlaptı onlarını yip, elip, tartıp, kesip, çigip, Anar gülü, toğraklık, tögün nuskularını bir yip, bir yipten gilem yüzüge tokuvat kalıqını körgen idi. Uyghur milletinin gilem tokuş üner sen idi de, koy yungi yipi yögep, tügülüp, uzunluk ve kenlik tahtı yipleri gireleştirip, tokulgan gilemden astıqı ötküzülüp, astıdın igiz çıkan tevit yüzü şekillendirildiğin bulup, bu hüneri sanat 2008 yılı devlet tercihlik gayri maddi medeniyet mirasları tizimliki kirgiz oldu. Lubna

Bu mezgilde Turpan Sılıv Minçu, 7 iglik biopentechnik çekiş şirketinin ölçemleşken işlep çıkış siyakıda 100 man derecelik tazlaş, yuyuş, işlep çıkış liniyesi bütün süretten ayrılıp, AI ekli iktidarlık ayrış tazlaş üsküleri yokur sürette meşgulat kaldı. Kuruk uzun, koğun kıyı derecegi ayrış, tallaş, mikrop öldürüş katarlık bütün iş tertipten tertip bu işi tamamlap, kalıplaştırıp inçik piçiklaştığına işe aşırdı. Şirketin baş direktörü Wang Yongxu mundaq tunuşturdi. Akli iktidarlaşkan işlep çıkış liniyası da ham eşyadın tayyar meslekçi bolgan bütün ceryallık süpatın baş kuruş, tizginleşiş aşırıldı. Bu yıl kirgenden bu yan şirket 3000 tonundan art kurum Kuruk üzüm pişiklaş, 1000 tonadan art koğun pişiklaşını tamamlap, mesulat kıymetini 40 milyon yuandan aşırdı. Bu yıl 6.

0: Edebiyat sanat biri ve aynı kuşburak güllerki tolgan bir bostanlık.
1: Bu bostanlıkta sansızlığan kuşlar yakınlık küyler bilen şu güllerini küyler harmaydı.
0: Hem de anlaydığınla sanat sahnesi programı sik.

Kıdırlık Dostlar programımızın da olmaştırımızı anlavatıqın anlar sənət səhnisi programımızı. Programımızlar millet xalqının adlarının akşam müzikleri uzun adı bulu atıda. Əmdi Qazaqçı naqşıların paytaxt keçisi namlıq naqşını köyün aramalığı sunumuz.

Kadirlik Radyo Anolcu'la programımızın da anlaştırımız. Hem de köyün aramalığa kere o tiki bəxit namlı Mongol çırakçını təqdim etimiz.

Bu sahifimizde iki parça haber diktinglerde bulundu. Dövlet Cumhuriyet Tibabı'da Doğurgarlık İdarisi, Dövlet Sahiye Sağlamlık Komiteti, Dövlet Terakiyat İslahat Komiteti Katarlık 11 tarmak yakında birlikte davalaş, saklık saklaş asasını küçeytiş kuruluşu Cumhuriyet Tibabı'da Doğurgarlık'a herket layihasını besip tarqatdı. Bunundaki məqsəd, asasi qatlamının Cumhuriyet Tibabı'da Doğurgarlık mülazımıdı bilen təminləşini küçeytip, amını Cumhuriyet Tibabı'nın erişçallıqını körüş və erişiş tuyğusunu östürüş. Layihədə mülazimət torunu əlalaşdırış, mükəmməlləşdirış hərkidi. Mülazimət iqtidarının süpütünü östürüb, önümünə aşırış hərkidi. Asasi qatlam

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlat bi evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teximu çolalınıp rangdar yögümü resim kebi manevi makanımızni obrazlıq tasvirlab bermekte.
0: En-enevi ör adet çoğunkuru yıldız tartıp, ravajlanıp, evlat mı evlat davamlaşıp, rengdar yipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan, benim ailem.

0: Yüksel'i vatan Şincan. Hürmetlik radyo anlıkçıla. Bu sahipimizden Cungu, Kırgızistan, Özbekistan köp şekillik Birleşme Transport Növetçi Poyizi'nin 1500'den aşkalıkını donuşturumuz. Yakında soğuda avtomobilleri hem avtomobil zapçasları, malları lık kaçılanan avtomobillerinin Kaşgar Şimali Vokzalı'nın tömür yol yük meydanının yolu çıkışıga ergeşip, bütün memleket boyunca tunca çegara halkıgan deniz tömür yolu taş yol, bir talon tüzümü köp kıl şekillik Birleşme Transport Növetçi Poyizi'nin Kaşgar'a yetip gelgendiğinkin, tömür yol bilen taş yolunu yoçuksuz almaş duruşunun oğuşluk tamamlanğalıkıdın diyerek bağlı. Bu növetçi poyizdeki malla Koreya'nın Rinchuan deniz transportu arkalık, Jungu'nun Yantai portu'a toşulgandan tömür yol arkalık, Kaşgar'a bivasitı yetkizülüp, tamojna nazaret kılış başkuruş, prinsipleri bilen Erkeştan portu'da çegiradan çıkıp Kırgızistan'a toşulgan. 2022 yılı katnagandan tartıp hazırgıça Jungu, Kırgızistan, Özbekistan köp şekillik Birleşme Transport Növetçi Poyizi cemi 1500 qetimden aşkan.
1: Bu yıldan buyan Şinjan tömür yol tarmakları portlarının toşişini, teşkilişini ravallaştırıp, çigra halkıgan eşya obrotu mulazımetinin süpti ve ünümünü östürdü. Aldıngı 20 yılda iki porttan katnagan Jungu, Avrupa, Otra Asya Növetçi Poyizi 9459 qetim bolup, bultırkı okşaş mezgildikidin 6.17% aştı.
0: Şinjan tömür yol tarmakları yana Cenubi Şinjan Kaşgar tügün noktasının direktlik rolunu jari kıldırıp, köp kıl transport şeklini yukarı ünümlük cipslaştırışını yanımı küçeytip, köp şekillik Birleşme Transport yeni liniyasını pahalı içip, yol torunu yanımı mükemmelleştirdi. Şinjan tömür yol tarmakları tamojna şu caydaki hükümet Katarlı tarmaklarla bolgan hemkarlıkını küçeytip, Jungu, Kırgızistan, Özbekistan halkara Birleşme Transport yolu kuruluşunu algı sılcıtışını tezletip, eşya obortu bazısı kuruluşunu zor küç bilen küçeytip, transport küçü toşuş iktidarı, vokzal meydanını özgertiş, esliha üskünü Katarlık cahitlerde Cenubi Şinjan rayonu'nu mayillişip, Kaşgar Şimali vokzalının iktidarını kengaytiş, özgertişini zor küç bilen küçeytip, Jungu, Kırgızistan, Özbekistan halkara Birleşme Transport tügün noktasının transportka algı sılcıtış iktidarını östürdü.
1: 2022 yılı katnagandan buyan Jungu, Kırgızistan, Özbekistan köp şekillik Birleşme Transport növetçi poyizinin katnışı tedirici daimlaştı. Toşulduğun mal türleri deslepke kiyim kecek, metal sayman katarlık 30 neç türdeki türlük maldın yeni energiyelik avtomobil, maşini zapçasları katarlık 300 neç kılığa kengaydı. Hazırgıca cem'i 1500 qetimden artu katnadı. 1 milyon 784 mın 100 tonlu yük toşuldu.

0: Bir vaxt tamaq tayyarlışımızğa qanchalik vaqt ketidu?
1: Şalnın gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişığa 4380 saat. Kalı güşünün dastıqanğı çıqırılışıga 8760 saat ketidu.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt ve əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
2: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu açlıqnı tijəşdə monolanı əskərtdi.
0: Tamaqni ilmi buyurub sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşip kalgan bolsa elab alaylı.
2: İqtisadçıl ve ticaretçi bulup eşemetçilik kılmaylı. Yeni stilini evc aldırıp söz hareketimizde ülgü bulaylı.
0: Tamaq stili medeniyeliği, ictimai medeniyeliğinin ixtcam partiyemizi. Tamaq ısırap kılmaslıkni hemimiz özümüzden başlaylı. Bir vaxt tamaq tayyarlışımızğa qanchalik vaqt ketidu?
1: Şalnın gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişığa 4380 saat. Kalı güşünün dastıqanğı çıqırılışıga 8760 saat ketidu.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt ve əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlatlı evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teximu çolalınıp rangdar yögümü resim kebi manevi makanımızni obrazlıq tasvirlab bermekte.
0: En-enevi ör adet çoğunkuru yıldız tartıp, ravajlanıp, evlat mı evlat davamlaşıp, rengdar ipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan, benim ailem.

0: Yarqın ism. Hürmetlik radio anlıgıçılar. Bu sahipimizde Kun Denizi'de 17 yıl yıldız tartıp, ot çöp, dal daraklarını kovdap gelgen yerisin nurumlu dınıştırımız. 7 ayının 29. günü düştüm burun. Yersin nurum hizmet taşları bilen çarlaş hizmetini tamamlap, bedenindeki çan tozallarını yengeli kıkıp, oyluğu kelip, mod sekiletini tekşürüp remont kıldı. O, bir taraftan zapçaslarını çoğup kuraştırgaç, bir taraftan yenik nakşığı gınşıdı.
1: 37 yaşlık Yersin Şencan Ganjiahu Söksök Ormanı Dövlet Derecelik Tabiylikke Koğduldugan Rayonunu Başkuruş İdaresi, Şiho Başkuruş Şöbe İdaresi, Çakar Başkuruş Koğdaş Ponkitinin Muavin Başlıqı. 20 yaşında o ekologiyalik orman muhabizatçısı bolgan.
0: Yersin mundaq dedi. Birdemdala 13 yıl ötüp ketti. Ama orman muhabizat kılış hizmetige bolgan kızgılıqım suslap kalmadı.

0: Her kıtım çarlaş hizmetini tamamlap, başkuruş pon kitedeki maşini üsküller bilen hepilişiş en çok kızıkışım. Hizmetke yeni kirişkende başkuruş koğdaş pon kitinin şaraiti cephalık, dalı çarlaş yolu yırak idi. Bulup mu keçeden nöbetçilik kiliş ve ormanlıklı çarlaş cergeni de mod sekilette asallı karşılı görületti. Ustazının tekniki köp olsa uçukluk kılmaydı dep tapılışı, onun tırışıp ögünüşü ve cephalık meşk kilişi türtke boldu. O uzun vakit cephalık işlep, nahayeti tezle remont kiliş maharetini yetildirdi. Başkuruş koğdaş ponkti de meyli mod sekilet ya ki başka maşini üsküllerde karşılık görülse, o derhal remont kilip bir etti.
1: Sırttikilerinin nazarıda kahırtan soğukka, tomuz sıkı karımay çarlaş hizmeti zeri kişilik hem cephalık bulsun mu? Bırak yerisinin nazarıda bu yıl boyu tağ, orman, uçup, dal daraqlarga hemrah buluş bulup, kan tabiat onun merdana ve kayserlikini ügetken idi. Ormanlıktaki bir tal uçup, bir tal gül, bir tal kuş, bir tal kurut, bir tal hayvan tabiylikke koğduldugan rayonunun özgüçü çöllük ekologiya menzirisini sızıp çıktı. Bu yerdeki uçup ve ösümlüklerini yakşı koğdaş, kişiler yaşaşta taynadığan güzel makanı saklap kalgallık idi.
0: Yersin başkuruş koğdaşkı mesul rayonda o hizmettaşları bilen tikken sök maizleri sağlam özbiyet eldi. Kum barhalları da kuşlarını közütüş munari kat götürüp durudu. Ormanlıkı orullaştırılgan enfira kızılnurluk foto aparat 24 saat yavayı hayvanatlarının faaliyet izini hatırlaydı. Ademsiz uçku ve yukarı boşluk bulut süpüsünü közütüş katarlık zamanevi üskünle enevi adem küçü bilen çarlaş hizmetini yanımı akli iktidarlık yukarı önümlük kıldı. Yıl boyu ormanlıkını kezip yürüp yerisin bir cüp ötkür közünü yetildirdi. O tevvelikideki her bir çarlaş yolunu pişik buludu. Yavayı hayvanatla kalırgan ayak ızığı asasen, buğa, ak buğuz böken, yavı çoşka katarlık, her hıl yavayı hayvanatlarının faaliyet rayını farklendirerleydi. Yakında o hizmettaşları bilen pişgırım sıktı çarla vatkanda yaralanan bir buğunun yerde yetip gelip öğrü turalmay kalgalıkını baykıdı. İşkilen onu koğdap vaktada kutkızışını kanat yaydırdı.
1: Yersin mundak dedi. Orman rayonunda yaralanan yavayı hayvanlarını kutkızış daimlik iş. Yakınki yıllardan buyan ekologiyanı koğdaş salmıkının özlüksüz eşiğe ağışıp, böre, yavu çoşkı katarlık, yavayı hayvanlarından payda buluş kettim sani körnerlik köpüyüp, çarıvıcılık rayonlarına andısanda büsüp kırvatıdı. Her kettim dehkancılıkının arsal mezgülüde o hizmettaşları bilen kent kırıp, kanun umumlaştırış teşvikatını kınat yaydırıp, ekologiyanı koğdaş ideyasını amının kalbige çoğun sındırdı.
0: Yersin mundaq dedi. Çarlaşta putka, orman muhafizet kılışta kalipki taynışkı doğru geliydi. Bu hizmetini yakşı kılış üçün tabiyetine söyüş asas. Aldınki yıllarda o hizmet taşları bilen kumlışış eğir bolgan yerge 3000 tüp sök köç dedikti. Köngül koyup perviş kılış arkada hazır köçetinin ilgizliki 1 metreden açtı. Yersin külüp durup mundaq dedi. Bu darakla menin balamga okşaydı. Ulanın kündün künge çombolu vatkalıkını görüp, könlüm hatırcam boldu. Boş vaktlada o özü yalgız ormanlıkını kesip ötüp, derek şahları yopurmaklarının ösüş ehvalini tefsili gözütüp, her hıl ot çöplerinin ösüş adetini, düşünüşünü yakış gördü. Okşaş bulmağın derek türlerinin ösüş ritimi okşaş bulmaydı. Boranın müdafiyelenip kunu traklaştırış iktidarı mı okşaş bulmaydı. Hizmetteşi Wu Shöbing'nin eytişçe ula her kıtım çarlap yerip ketkende, kum barıkını da yırakı nazar silip, köz yetküsüz yap yeşil, sök ormanlıkı karap, japalık emgek kılışının ahmetini his kılgandek bolurken.
1: Yersin mundak dedi. Dal darak bolgandıla tuprak hayati küçük toludu. Daraklar bir ömür boran çapkını baştın geçirdi. Ularının kayserliki menin bir ömür ügünüşümge ertsiydi. Çölükte yıldız tartkan toğrak, sök katarlık dal daraklarının egilmez sunmaz hayati küçü onu çoğun kur тәсірләндірді. О, чөлді давамлық елтіз тартып, давамлық чан тұрып, ғанжи ақудыге 10 мың мо бостарлықны яқшы қоғдайды.
0: Үрбетлік радио аңылығы жұла. Әмді, апыным райнымызғы 16 шәхәрінің кәлгісі 24 сағаты қабар айды мәлімат алытымыз. Үрімчеді хава тұтық. Температура 24-тін 31 селсия градус құча. 3-4 бал ғарбі шымалы шамалы шықуды. Алтайда хава тұтық. Температура 17-тін 27 селсия градус құча. Чөчекте хава бұлыт болып, кейін тұтылырды. Температура 17-тін 31 селсия градус құча. Ғулжыда хава бұлыт болып, кейін тұтылырды. Температура 19-тін 31 селсия градус құча. Борталада азырақ ямғыр яғылу. Температура 21-дін 32 селсия градус құча. Қарамайда ава тұтық. Температура 25-дін 35 селсия градус құча. Күйтінді ава тұтық. Температура 25-дін 34 селсия градус құча. Шейхәнзіде ава тұтық. Температура 21-дін 35 селсия градус құча. Санжиде ава тұтық. Температура 24-дін 33 селсия градус құча. Құмылда ава бұлытлық болып, кейін тұтылырды. Температура 27-дін 42 селсия градус құча. Тұрпанда ава тұтық. Температура 31-дін 46 селсия градус құча. Көрліда ава тұтық. Температура 29-дін 37 селсия градус құча. Ақсуда ава тұтық болып, кейін азырақ ямғыр яғылу. Температура 23-дін 35 селсия градус құча. Атышта ава бұлытлық болып, кейін тұтылуды. Температура 24-дін 34 селсия градус құча. Қашқарда ава бұлытлық болып, кейін азырақ ямғыр яғылу. Температура 21-дін 36 селсия градус құча. Хотанда ава тұтық. Температура 26-дін 33 селсия градус құча. Үрімчеді ава тұтық. Температура 24-дін 31 селсия градус құчы болады, 3-4 бал ғарбі шымал шамалы шықыды.
2: Их, аны вәтін, сіз мәрданы чылап таң құяшыны, сәхәр жімжітіқіні ойғатқан қызыл қораз. Сіз 1 миллиард 400 миллион оғыл қыздың пәхри. Сіз 56 милләтнің айлысы. Рәңдар бүйік Чунхуа, біздің бәхтлік айлымыз. Шинжан радио-телевизия станысының «Вәтән менің айлам» программысына аңлышыланы қаршалымыз.

0: Bir vaxt tamaq tayyarlışımızğa qanchalik vaqt ketidu?
1: Şalnın görüşke aylınışığa 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışığa 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişığa 4380 saat. Kalı güşünün dastıqanğı çıqırılışığa 8760 saat ketidu.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt ve əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
3: Hürmetlik radyo anlıqçılar, Şinjan Radyo Televiziya Stansisinin Vətən Menin Aylın programımız bu canlı çişbəduq, yaxdırıb anlıqınınla rəhmət. Slushitin abonucular terminalını çürsənlə, texmi köp məzmulladın xəbərdar bolalay silə. Baş qurup 38% naqd maydonda tekshirish turini naqd maydonda bo'lmagan yoki qo'zg'itish shaklidagi nazorat qilish boshqurishga o'zgartirib, korxonalarni avar qilishni manbadan azaytgan. Shuning bilan birga
2: ochlikni tejashda monolarni eskartirdi.
0: Tamoqni ilmiy buyurib, sog'lom oziqlanaylik. Tamoqni pokiz yeb, eshib qolgan bo'lsa, elib olaylik.
2: Iqtisodchil va tejashlik bo'lib, ashamachilik qilmaylik. Yeni ıstılını əvcə aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü olaylı.
0: Tamaq ıstılı mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ıxcam partiyinizi. Tamaq ısırap qılmaslıqni əmmimiz özümüzdən başlayılı. Bir vaxt tamaq tayarlışımızğa qançılık vaqt ketidu?
1: Şalının görüşke aylınışığa 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışığa 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişığa 4380 saat. Kalı güşünün dastıqanğı çıqırılışığa 8760 saat ketidu.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt ve əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.

0: Dilo ve Kanun.
1: Hürmetli radyo anlıgıçılar. Ammevi sorunda yeryüzü teyilgak bulup yıkılıp yarlandı. Cevapkarlıkını kim üstüge alıdı degen dilo misalını sözlep birimiz. Ammevi sorunda yeryüzü teyilgak bulup yıkılıp zahimlense cevapkarlıkını kim üstüge alıdı? Meydan saraylağa agahlandırış belgisi çaplanılan hizmetçi kadımla ağzaki eskertken bolsa bir hatarlıktan kapaletlendiriş mecburiyeti pütülleyi keçürüm kılınamdı. Doktorhanıga okşaş, yaşkı çoğunla teni aciz kişiler toplaşkan alaydı sorularda bir hatarlık muhafızeti ölçümünü tekimi yukarı kılış gerek mi kanda? Yakında Ürümçi şehri Saybağ Rayılık Halk Sot Mahkemesi yaşanılan kişinin doktorhana teyilgak bulup ketken yerde yıkılıp düşüp zahimlenip hukukuğa çekiliş macerasını sot kılıp ahırlaştırdı. Birlikte dikkat kılaylı. 2023 yılı 10. ayının 9. günü yeşi 60'dan aşkan Lauchan, Ürümçi şehirdeki malum işçi hizmetçiler doktorhanısı verip daimlik salametlik tekşürtken. Doktorhanada vaktlik tok toktap kalgaçka çüştüm burun süratki elip tekşürüş hizmeti üzülüp kalgan. Şu günü çüştünkin tok bilen teminleş eslige kelgendinkin Lauchan yani bir kıtım doktorhanıgı verip kip kalgan salametlik tekşürüş törünü tamamlagan. Şu günü saat 18'den 22 minut ötkiçe Lauchan doktorhananın ikinci kavitedeki koridorga berip, kimyalik tekşürüş kağızını elivatkanda dal tazılık hadımları yer sürtüş meşgulatı kılıvatkan bulup, yer teyilgak, ünümlük aldını eliş koğdaş bulmağaçka Lauchan ihtiyatsızlıktan yıkılıp düşüp, eğir cismani zahmi görülgen. Yukarı derecelik doktorhana Lauchan'a sol yanpaş sönek kanatı yanpaş oymini, doğusun sönekinin astı üstü kısmı uğuluniş karakterlik sunugan dep diagnoz koygan. Davalaş mezgeli de zahimleniş ehvali öpkü arteriye kepleşmesi, sol tövenki müce çoğunkur vinası da kan noktası peyda buluş katarlık ageşmi kisellikle kelip çıkıp, ilgiri kem olup köptürlük kıyılık derisi yukarı operasyalarını kobul kılgan. Sot kılganı kadar bedendeki sunulan sönekni içki cehettin mukumlaştırış kurulması yanına eli bitilmegen. Bu kıtımkı hadisi de Lauchan ilgiri kiyim olup 30 gün balnet seri yetip 15.801.48 davalının şıkıracetini özü üstüge algan. İş yüz bergenden kiyin Lauchan köp kıtım işki çetişlik doktorhanı bilen tölem işlerini meslehetleşken, şunun bilen bile halık müressa komiteti, sahiye tarmaklarına müressa kılışını ıltımas kılgan bolsumu birlik ikilenmegen. Doktorhana tölem cevapkarlıkını üstüge eğilişini baştan ahır ret kılgan. Lauchan amalsızlıktan kanun boyunca sot mahkemesine dava kılıp, doktorhananın davalanış haracıydı, perviş hakkı, ozuklanış hakkı katarlık türlük ziyalları üçün cemi 26.821 gün tölep bir işini teşebbüs kılgan. İki tarafının talaş tartışı, doktorhana eskertiş mecburiyetini ada kılgan, cevapkarlıkını üstüge alması mı buludu, digen mesele de bulgan. Sot kılıç ceryanında iki tarafın yadırılık talaş tartışı doktorhananın bir hatarlıktan kapaletlendiriş mecburiyetini toluk ada kılgan kılmıgallıkıgı merkezleşken. İşki çetişlik doktorhana rediye berip, tazılık meşgulatı saat 18'den 30 minut ötkende iştin çükendinkin elip berilgan. Lauchan hizmetçi hadımlarının nasihatige pisent kılmay mecburi yol yürgen. Doktorhananın yer yüzgi teyilişinin saklanış materyali işin

0: Biz meylice büsüp kirgenlik emez. Bu rediye put yerep duralmaydı. Laucher'nin ciddi kutkuzuşunu red kiliş, ziyanını özü kengaytı bitiş teşebbüsüge karıta doktorhana hiç kandak ünümlük delil ispat tavşırmını. Pakit asası yok. Sot mahkemesi kanun boyunca kabul kılmaydı. İki tarafın hatalıkının çok küçüklüğü, hem hatarını baş kuruş tezgirleş iktidarı, ziyanın sebep netice münasifetini universal oyluşup, sot mahkemesi en ahırda ehvalı karab, işki çetişlik doktorhana 60% asaslık tölem cevapkarlıkını üstüge alıdı. Lauchan 40% koşumçu cevapkarlıkını özü üstüge alıdı, dep bekitken. Kanun boyunca hesaplaş arkalık Laucher'nin türlük muvaffak zihni cemi 24.097.809 pun bulup, işki çetişlik doktorhana türlük ziyanı üçün cemi 14.458.703 pun töleş doğrusu da hüküm çıkardı. Sotçi anlık uçulağımında eskertti. Ammivi sorun ticaretçileri, başkuruluşçuları karıta bir hatarlık başkuruşta küçük iş yok. Yoşurun hepsini tekşürüş cahidi buluşu gerek. Yer sürtüşte su yığılıp geliş, pelenpey tik yan toluqtu buluş, kuruluş rayonu katarlık hep katar köp körülgan noktalağı karıta, çokum agahlandırış taktisi, teyiliştin saklanış selintisi, mahsus adem yetekleş katarlık mahiyetlik aldını iliş ve kodaş tedbirlerini mas kademde emelileştirip, ağzaki eskerse cevapkarlık keçirim kılınıdu deydiğen hata tonuşunu çörüp taşlap, şekil vazlık kılıp bihaterlik başkuruşunu tosup, bihaterlik macaralardın menbeden saklanış gerek. Köpçülük amivi sorulağı kirip çıkışta her vakit bir hatarlık cahette uşşarlıkını östürüp, teyilgak, hatarlık meşgulat rayılırdın teşebbüskarlık bilen özünü çetke elip, özünü yakşı koğduşu gerek. Cismani ziyanı uçurganda derhal doktoru körünüp davalınış, bağırlık davalınış taloni, sın materyali, pikir almaştırış hatırısı katarlık delil ispatlarını muvaffak saklap koyuş, kanunluk yol arkalık hukukunu akılan koğdaş. Şunun bilen bile, dava vakit çekege dikkat kılıp, hukukunu koğdaş pürüstünü koldan berip koyuştun saklanış gerek. Programının torda hem Türkçe buluş mahsus rayını içildi. Eğer sizden bu mesleğe soradığan kanun mesleğiniz bolsa, solicitin aboneçiler terminalini çürüp, programada hem Türkçe bulup söz kaldırsanız buludu. Programının tekimi köp esil mezmulları solicitin aboneçiler terminalada.
1: Kanunu teşvik kılış, kanunu tayiniş, kanun boyunca iş görüş, kanun sizge hemra programımızın mulazmet prensibi.
2: Kanfuyen şirkete 23 yıldan buyan yemeklik arkalı kuvvet toluqlaş, hem yemeklik hem doğru kılındığı materyallarını tallap şiltişte çıntırıp, yakşı bahağı erişip geldi. Malina, Mugwa, Suleylisi, Alkat, Şakakul Katarlık köp kıl doğruluk ösümlüklerini tallap ilmi tanşıdı. Hücayir divarını buzup taşlap saplaştırış teknikisini bütün ceryallı kullanıp, doğruluk ösümlüklerinin hücayir divarını buzup taşlap, arılaş maddalarını çıkırıp itip, aktif uzuklukunu kuyulduırıp, tabiyetini mötidil kıldı. 20 net yıldan bu yan doğruluk ösümlük arkalık bedenin kuvvetleşine asas kılıp, tabi doğruluk ösümlüklerinin uzukluk terkibini saklap kaldı. Kanfuyen şirketinin Weichangkang, Zepe, Hua Qingfei Katarlık mesulatı, Beijing uzukluk tatkikat oranının birikme meyve köktat, Zijin Lengji, Enji Katarlık yörüşlük mesulatı ba. Sağlam bulaydısınız, Kanfuyen şirketin tallan. Sağlamlık kızıklığına telefon numarı 400-666-1185, 400-666-1185, 400-666-1185. Her kaysi nahiye şehirlerde Kanfuyen mesulatları mehsus yetiş dokunu ba. Kanfuyen şirkete 23 yıldan buyan yemeklik arkalı kuvvet toluqlaş, hem yemeklik hem doğru kılındığı materyallarını tallap şiltişte çıntırıp, yakşı bahağı erişip geldi. Malina, Mugwa, Suleylisi, Alkat, Şakakul Katarlık köp kıl doğruluk ösümlüklerini tallap ilmi tanşıdı. Hücayir divarını buzup taşlap saplaştırış teknikisini bütün ceryallı kullanıp, doğruluk ösümlüklerinin hücayir divarını buzup taşlap, arılaş maddalarını çıkırıp itip, aktif uzukluğunu kuyulduırıp, tabiyetini mötidil kıldı. 20 net yıldan buyan doğruluk ösümlük arkalık bedenin kuvvetleşine asas kılıp, tabi doğruluk ösümlükten uzukluk terkibini saklap kaldı. Kanfuyen şirketinin Weichangkang, Zepe, Hua Qingfei Katarlık mesulatı, Beijing uzukluk tatkikat oranının birikme meyve köktat, Zijin Lengji, Enji Katarlık yörüşlük mesulatı ba. Sağlam bulaydısınız, Kanfuyen şirketin tallan. Sağlamlık kızıklığına telefon numarı 400-666-1185, 400-666-1185, 400-666-1185. Her kaysi nahiye şehirlerde Kanfuyen mesulatları mehsus yetiş dokunu ba. Kanfuyen şirketi 23 yıldan buyan yemeklik

0: tağ deryalar arası da beyiş yolu yasaldı. Etiz eriklarda terakkiyat planı tüzüldü. Yezi kentlerini güllendirişinin yanrak burgısı çelinip, yezi kentlerini güllendiriş dağdam yoluğa kadem taşlandı. Örmetlik radyo anlıqıcılar, Munbet Tıpırak programısını anlayışınlarını karşı alımız.
1: Hürmetlik radyo anlıqıcılar, Şinjan Radyo Televiziya Stansı'nın Munbet Tıpırak programısını anlayışınlarını karşı alımız. Ben Ferhat Ömer.

Radio anlıkçıla. Bugünkü gülün vatkan yüz kentlerge nazar sahipimizde aval Akçı Nayisi Akçı Bazırı'nın Pamır İgizdeki Keşlik Bazırı'daki Teyhu Şamalı Toğursu sözler pirimiz.

Yurtumuz ısıkta pamir İgizlik'teki keşki şamalı kündüzdeki ısıkını tarkıtıp etken bulup, Akçı nayesi Akçı pazırdaki Teyhu acayip keçisi İpek yoludaki kaynak durmuş keçlik pazırı. Yani Teyhu keçlik pazırı kaynam taşkalıkla çömülüp, her kaysi dukalar aldı da ıhridarlarının ayağı üzülmeyen idi. Keçlik pazarı merkezi sahnesi de kumuz bilen eğitilgan nakşı uzakçı yanırap, yüz günlük medeniyet meydanı yürüyüşlük edebiyat sanat numarları nöbet bilen uğurlandı. Sahne aldı da her millet amatör deb oldurup bir-birge hemrah buluşup, bir taraftan şu cayının özgeçmezlik tamamlarını tiyatısa, yani bir taraftan edebiyat sanat numarlarının huzurluğunu vatattı. Kuşal külük sadaları keçi menzirsigi tolgan koçalarda yanırap, Çigra şehirdeki kaynak durmuşluğun illiklikini tolup namayan kılgan idi. 2025 yılı 5. aydan burun bu yerinin yanıla avarayığı harap ticaret kılılgan konu keşlik pazar işgallikini tesavvur kılışınız təski toxtaydı. Kış pəsildeki qəhrətən soğukta ticaret toxtaydıgan bulup, şu caydaki ammının mı keçilik istirahat istimal sorunu kəmçiliydi. Bugün kündə Jiangsu ölkəsi Wuxi şəhərinin Şinjan Qızılsu oblasti Akçı Naisi'nin inşallah yardım veriş aldın qısab xizmət qrupusunun davamlaşdırıb yardım verişi və bütün küş bilən bərpa qılış nəticəsində Çigra kiçik şəhərdəki keçlik bazar yip yeni kepinə qısman özgürüşünü kütüb elib bütün yıl ticaret qılışını işğal şördü. Akçı Naiye Wuxi Çiyun ekologiyelik mədiniyyət sayahat çəkli şirkətinin məsuli Kənjibay Yunus mundaq dedi. İlgiri konu keşik bazarda yayma oraları tartka, kalaymıkan bulup, bir taş kılıplaştırıp baş kuruş yok idi. Bugün günde keşik bazarının ticareti tertipleşip baş kuruşu kılıplaştı. Yıl ahırda pay kuşkan kent ahalları yine kolektif taksimlengen paydedin behrimen bulup, köpçülüklerin külleri barvan sırı yakşılandı.

Haydi yetekçilik kalıp Küç Koşkaş'ka Tayku Keslik Bazarı şu yılı 6. ayının 11. günü işe giriştirilip, şu yılı iş başlaş, şu yılı işe giriştiriş, şu yılı ünüm hasıl kılıç işe aşır oldu. Akçı Bazarı uç kent, kent kolektifi peyini kontrol kılgan, Akçı Nahiye Buçi, Çiyün, Ekologiya Medeniyet Sayahat Çektik Şirketi ticaret kılıp başkurduğun Tayku Keslik Bazarı'nın umumi kuruluş külümü 1682 kvadrat metre gıytıdığun bulup astı üstü işki kavetki bölüngen. Merkezlik far bilen təminləş külümü 1150 kvadrat metre gıytıdı. Akçı Bazarı Sağlamlık Yolu Məhəlisinin ahalisi Tursun Dolqun mundaq dedi. Keslik damaqdın kin daim balamını elib Keslik Bazarı'na ayınıp uyun körgəc yerlik özgeçi yezgilik məsulatlarını setib alımən. Turmuşumuz barğan sır köngülük ütü atıdı. Keçlik bazarını avatlaştırış hem kalıplaştırış için Akçı Nayesi, Vuti, Çiyün, Ekologiya, Medeniyet Sayahat Çektik Şirketi tazlıkını seliştirip bağlaş katarlık başkuruş tüzümlerini tüzüp bekitip münevver ticaretçilerini təqdirləb, mukapatlab, ölçemge yetmegen ticaretçilerini sürük işi de tüzütüşke haydakçilak kılıp Keçlik Bazarı'nın ticaret muhitini sicil elalaştırıp, mulazmet süpütünü öztürüp, şu caydaki her millet amma ve sayacılarının yakışı bahası erişti. Cansu ülkesi Vuşi şehrinin Şincan Kızılsu Oblasti, Akçı Nahisi'ki nişanlık yardan bir iş aldığı sep hizmet grubusunun başlıkı, Akçı Nahilik Parti Komiteyi'nin Mavin Şucisi Van Fey mundak dedi. Bu Keçlik Bazarı'na Vuşi şehrinin Şincan yardan bir vatkan köp türküm küşlerinin davamlaştırıp tirişçalık görüştüşü mücessemlengen. Bu yıl biz yana 1 milyon yuan Şincan'a yardan beriş meblağı silip, Keçlik Bazarı'nın iç sırtını yoğurtuş kuruluşu, zal içi çoğun ekranı, tokunu yürüyüşleştiriş katarlık ul əslahlarının derecesini östürüp özgertip, kat detal əslahlarının yanımı mükemmelleştirip, tek mükep amının kırımına aşırıp bir işe törtkü buluşunu filan aldık.

Biri savat bek hizmet ayacallangan aldım odak dedi. Bu kıdımkı payı taksimleştiğin köpçülük kentler bilen birleşip terakki yıkılışının hakiki emeli ölümünü gördü. Bunun dinkin biz kolektif kesplerge dağımlı pahalı katlaşıp taksimlengen payda meblağını kent derecelik kuruluş, halık durmuşu mulazmetliği hakiki işletip varlık kent ahalarını nep geliştirmiz.

Yakın kıyılardan bu yan Şigobi Bazri kent kopluk tipi koşulgan karhana endisi üstüde pahalı izlenip, her kaysi kentlerinin meblağını biriktiriş, yeziklik ticaret asası gemisiyle birleşip pay koşku yiteklep, ilgirki öz aldığı iş görüş vaziyetini bozup taşlap, kent kolektif kısağının kırmına aşırış yollarını ünümlük genaytti. Şundakla baylıkın mülükke, mülükün paydağı aylandırışının yeni yolunu tepip çıktı. Yakında Saban şehrinin olan Uz Bazri, Hunjialyan yeni kenti Yazıçvan pay iqtisadi kooperativimi oqşaşla pay taqsimlash tartış hizmetini qanat yaydırdı. Tertiplik, iliqliqi tolgan payda taqsimlash naq maydanlı kooperativ azaları tizimlash, imza qoyuş, jazimlashtirish, pul iliş qatarlıq tertiplarını tertip boyunca tamamlagan bolup, yip yığınak pullar, addi sadı quşçıraylar, yezi kent kasiplar güllengen, amının kirimini aşırıp beytidigan baxt kartinisini canlıq suratlap bədi. Kooperatif əzası Mafuji ailemizde 8 yanga 8 milyon pay taksimlendi. Könülümüz nait hatırcam kuşal bulduk, dedi. O taksimlengen payda pulunu ilip kuşallıkını basalmağın halda kooperatifinin kelgüz terakiyata nisbeten tonuk ümit kütü oldu. Bu vəzini iğir erişiş tuyğusu Huang Jialyan yeni kentli partiya başarıcı ikisinin sicil küçükarğalıqıdın kelgen. 2018 yılı kent partiya başyatçı ikisi partiya kuruluşu arkalık itekçilik kılıçtığının ibaret asası liniyen için közlep. Başlamçılık plan Huang Jialyan yeni kentli yazı çöğen pay iqtisadi kooperatifini korup partiya yatçı kooperatif dehkan ailesi birleştirilgen en dizini yolu koyup baylıkını biriktiriş, mülükünü canlandırış, özgeç kesiplerini çoğunluk kızış arkalık kent kolektif iqtisadının işki hareketlendirgüç gücünü özlüksüz uğruğuttu. Bu kıtımkı taksimlengen payda 397 kooperatif azasını kaplap, umumi somisi 397 milyon yuanga yetip, kolektif terakki kılsa ama ortak bahriliniş vadisini nakbul bile naklaştırdı. Huang Jialyan yeni kenti yazı çöğen kooperatifinin kenaç başlıkı şu huyzun mundak dedi. Bununkin biz payda taksimlash mexanizmini sijil alalaştırıp, kollektiv pay taksimlash, xalqqa naf yetkazish bo'yicha yoriylik bo'lish qatorliq tadbirlarni doimlik amaliylashtirib, kollektiv iqtisodning taraqqiyot natijalaridan barliq kent aholilarini texnik ko'p, texnik adil naf kerishtirib, yez kentlarni umumiylik gullandirishning sifatini o'stirib, unumni oshirishga butun kuchimiz bilan turtki bo'lamiz,

0: Tamakni pakız yap, eşip kalgan bolsa ele balaylı.
1: İqtisatçıl ve ticaretçilik bulup, eşemetçilik kılmaylı. Yeni stilini evci aldırıp, söz hareketimizde ülgü bulaylı.
0: Tamak üstüli medeniyeliği, ictimai medeniyeliğinin ıhcan kartiyemizi. Tamak ısırap kılmaslıkni, emmimiz özümüzden başlaylı. Bir vaxt tamak tayarlışımızga kançılık vaqt ketidu?
2: Şalının gürüşke aylınışıga 2400 saat, buğday mayısının ünüp dan tutup unga aylınışıga 5760 saat, şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat, kalı güşünün dastıqanğı çıkırlışıga 8760 saat ketidu.
1: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miktardaki vaqt ve əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamakını muvaq buyurdu. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi, Radyo Xəbərlər Mərkəzi, Uyğurçı Universal Radyosu.
3: Adaş, yana qancılıq bağımız?
4: Kiləyil dəb qaldı, yana 30 kilometrini qaldı.
5: Bəy, dadısı, nəyirə kəldiniz?
3: Həh. Öyge az kaldı ya kutu. Ne oldu?
5: Ne miyiginiz be? Her az balılağı ne mağaç geldiniz?
3: Ne mersiniz balıyı vurdu? Soğatlarını bağandı köste ya. Valla yoksa...
4: Dikkat kıl!
3: Ayyatını kadirle. Abdomobil heydigende telefonda paranlaşma. Medeni yol yürü. Bir can, bir nefesle mi kançılığan ilgisi var?
4: Bazı da siz hiç ne mi bulmaydı, kömeydi de kaydaki kılıp abdomobil heydep burmançılığan beksizliklerini peydakı koyuşunuz mu mümkün?
3: Abdomobilinizden ravallıkı sizden amallıkınız.
4: Özünüzden hem ailenizden hayatı, bəxtini doğru dikmeydiyseniz katnaş kaydısıge anlık rayı kılın.
6: Yeşil tağlarga nazar selip, süzük suğu bakımız. Seyğınğan yurtımızga makallaşıp, bu tuprağını güllendirimiz. Her kişi kalbide bardur şundaq bir parça yer. Munbet tuprağ programımız arqılıq arzu etizimizga yol açımız. Hürmetlik radyo anlıqıcılar, Munbet tuprağ programısını anlayışınlarını karşı alımız.

0: Kaltıs beyiş mahirleri.
1: Radyo Anguçlu. 7 ayının 30'larında Beijing'de ötküzülgen 2026 yıllık Dünya Gayri Maddi Medeniyet Mirasları Varisleri Yığını ve 21. nöbetlik Beijing Halkara Münçü Mervayet Zıbı Zönet Buyumları Körgezmesi'nden kuş haberi tarqaldı. Şincan Lop Nahiyesi'nin kelgen Pamir Galıp'a Dünya Gayri Maddi Medeniyet Mirasları Kovduğucisi digen nam berildi. Bugünkü kaltıs beyiş mahirleri sahipimizi köpçülükke Lop Nahiyesi'ndeki gilem tokuğucu Pamir Galıp'tan iş izlerini sözlep birimiz.

Bu mezgilde Lubna iyisi Minlu Gilem import export çekiş çirkin işlep çıkış siyahıda 80 netçi işçi mokki bilen yiplarını tartış, ötküzüp özgeçi gilem tokuş bilen aldıraş buldu. Kürgezimiz halıda 150 kıldın artık rengi uçuk, nakışlar nefis gilem ekskursiyatçilerini kademine tohtup, körüşki celip kılgan bulup, zakız tavlıları terep terepten kilişki başlayan idi. Şan şerefki çümgen aşu dakikada Pamir tohtap kalmadı. Onun kendiki aşu konu tokuş maşinismi ezelden tohtap kalmadan idi. Bu yıl 44 yaş kirgen Pamir cemaatindeki 3. evlat koten kolda tokulgan koyuğun gilem tokuş ünürünün varisi. Momisi bilen anisi şu cahideki gilem tokuş ustusu bulup, o iyisini bilgenden başlayıp da onlarının yip, elip, tartıp, kesip, çigip, anar gülü, toğraklık, tögün nuskularını bir yip, bir yipten gilem yüzüge tokuvat kalıqını körgen idi. Uyghur milletinin gilem tokuş üner sen idi de koyuğun yipi yögep, tügülüp, uzunluk ve kenlik tahtı yipleri gireleştirip, tokulgan gilemden astığı ötküzülüp, astıdın igiz çıkan tivit yüzü şekillendirildiğin bulup, bu hüneri sanat 2008 yılı devlet tercihlik gayri maddi medeniyet mirasları tizimliki kirgiz oldu. Lopnayisiki sampul kademi kabristalık, top, katarlık, arkeologilik harabiliklerde ilgiri köplügen kademki yun tokulmalar ve tivitlik gilem parçaları kez bulungan bulup, bu emeli buyumlar hoten gilem tokuş hüneri sanatın destlepki terakiyatını, tetkik kılıçını kımmetlik ispat bilen temin edildi. Pamir'nin tanıştırışça, gilem tokuş hünürünün iş tertibi asaslıqı, nakş lahiyeleş, tokup şekilgi keltürüş, tekşir etleş, yalpaklap kesip, strolaştırış, gilem yuyuş, tivitini çürüş, mesulatını retleş katarlıklarını özsük alıdığan bulup, her bir kadem tokuş işçisinin tecrübesi ve sevirçalıkını sınayırken. O mundak dedi. Deslepte barmaklarım kapırıp getken de uzak karısamlı közlerim içip gidetti. Lekin men azaldan vazgeçişini oylap bakmadım. Anam daim yakşı gilen hünürünü uzak vaqt öğünüşten kilidu deydi. Pamir'nin dadısı gilen nakışlarının layiyeli güçü, şunlakla Şincan hünür sanat ustası bulup, en-enevi nakışlar asası da 100 kıldın artık nakışını icat kılgan. 20. asırının 80. yıllarda Pamir'nin dadısı Milo gilen zabıtını kurgan. 2009 yılı yine Milo markasını enge aldırıp, Lop Nahiye Milo Gilem Import-Export Tek şirketini kurgan. Netçi 10 yıldan bu yan şirket 700'dün artıp gilem tokuş texniki mahirini yetiştirip çıktı. Yıllık gilem setiş külümü 2500 kvadrat metreye yetip, dövlet işçi ve sırtını setildi. Bugün künde Pamir şirketten baş direktörü boldi. O dadısının kolunun ötküz valgınını yalğız bir karxana bulup kalmasın, belki texmi muhimi bir iğir buruç, Lopna hiyesinin koldu tokulgan gilmini texmi Irak'a yetküzüş edi. 6. ayının ahırda 9. devletlik Cungu Asya Avrupa körgezmesinin gayri maddi medeniyet mirasları körgezme orunda Pamir'nin yayımı orunu cemi 3000 adem kıytımdan artık sayahatçını kütüb aldı. Nak meydanındaki setiş sonması 80 min yuandan aştı, hem devlet içi sırtdaki nurgun savdogarlar bilen uzak müddetlik zakkas imzaladı. Pamir mundaq dedi. Bu bizim 6. kıtım körgezmege katnışımız. Texmi köp karxana ve sayahatçı gilimimizi itiraf kıldı. Hazır o dünya gayri maddi medeniyet mirasılarını koyduğu için edigen şerefini kolga elip, zimmisindeki yükünün texmi iğırlaşkalıqını iz kıldı. O mundaq dedi. Keyingi qadamda biz texmi köp yaş toqimchilarini tarbiyalab yetiştirip, zamanıvi güzellikke maskelilgan texmi köp mahsulotlarini ekishni planladık.

Yakında Cungo Meteorologiya İdarisi 2026 yıllık memleket boyunca salkındaş kilimat baylık haritisi ve 2026 yıllık yazlık tatil mezgildeki yıldız tamaşa kılış körsetmesini ilan kıldı. Burçun ayısı, Barkül ayısı, Narat Menzir rayonu memleket boyunca 45 ela süpetlik salkındaş rayonu katarak kirgizildi. Kumul Dağhayda Menzir rayonu memleket boyunca noktuluk tepsiye kılınan yıldız tamaşa kılış maskildiğen 18 rayon Katar'a kirgizildi. Yakında Kaşgar tamojnisinin del caydı yarı yülek bulup yokur önümde tamojdun ötküzüp bütün küş bilen kapaletlendiriş bilen 342 kilogram elas petlik Kaşgar vanvin koğuni bütün musaplik soğuk zencirlik hava transport arkalık Ürümçi Tiyanşan Halkara Airport'ın Şangang'a oğuşluk toşuldu hem muhabkiyetlik bazarga silindi. Bu kıtım Kaşgar'ın yerlik vanvin koğunun tuncu kıtım Şangang bazarga kirişi bulup 6. ayının 15. günü Kaşgar'ın yerlik klasları Şangang'ın oğuşluk temeligen dinkin hakiki Kaşgar şehrin teminin yanı bir kıtım Şangang avmin istimal bazarga kirişi hesaplandı. Kaşgar vilayetinin özgücü yorukluk, sıklık, su, toprak şaraiti, vanvin koğunun eti tok, tatlılık, şirinlik, meyve pırıkı sap buluştak ela süpetini yarattı. Rayon kesip evzellikki gevdilik, teknik köp yerlik bağvencilik mesulatlarının Şangang bazarının yetişiği küş koyuş üçün Kaşgar tamojnisi teşebbüskarlık plan aldın mulazmet kılıp, karhanlarga del caydı yardan berip küş koyuşup, koğun bilen Şangang'ını temelleş, meksus bənini meksus teşkilleb kurup, bütün ceryallık iz koğlaş, kol mu kol yetekçilik kılış mulazmeti bilen temelleb, salahiyetini enge aldırış, tekşürüş, garantin kılış, tamojnudun ötküzüp, koyup beriş katarlık halkalardaki kıyın meselelerini tür mütür halk kılıp, Kaşgar meyve çiviler bilen Şangang'ını temelleş üçün, yokur önümlük tamojnudun ötküzüş yolu berpa kıldı. Yakında 2026 yıllık Şincan 6. nöbetlik çarvıçılık, sütçilik, kespi körgezmesi hem 2. nöbetlik beylikçılık su mesulatları pen teknik körgezmesi Şincan Halkara Yığın Körgezme Merkezi'de başlanıp, devlet içindeki 10 netçi ülkeden 200'den artık karhana ve pen tetkikat aparatını körgezmeye katmış kıçalıp kıldı. Çarbıçılık körgezme rayonda yeşil, akli iktidarlık, bakmacılık yönelişi çördülüp, akli iktidarlık, bakmacılık eserleri muhitini tanışış tizgilleş çabdukları, kıq bulğumlarını baylıqa aylandırıp, bir tərəb kılış üskülleri, yemxeşek pişiklaş maşinleri ve hayvanat saklıkını saklaş mesulatları körgezme kılındı. Şincan, Cinkin, Avçun, Dihkancılık, Terkçılık, Pent Teknik Çek şirketi elip kelgen, yeni nesillik koy köp kozlaydıgan, yokur husulluk buluş, yirik yem kaşak çıdamlık buluş, Cenubi Şincan'ın kilimatlıqı maskeleşte gevdilik əbzelliklerini hazırlıqan bulup, nurgun bakmışlık bilen şuğullanın uçini kadimini toxtup düşünüşke gelip kıldı. Akıl bakmışlık bu növetli körgezmedeki gevdilik yarkın noktu buldu. Türlük, bakmışlık, sağlık məlumatlarını toplaş, muhitini közdüp ölçeş, Irak'tan baş kuruş tezgilleş üsküller merkezlik körgezme

Sevimli küçük dostlar, Şinjan Radyo Televiziyası'ndan sınan Gülgünçüler programımızı yaktırıp anlaşanlarını karşılamız. Programımız yine Şinjan Radyo Televiziyası'ndan sınan yeni taratku Sılu Şetin aboneciler terminalı da maskademde anlatıladı hem de her vakit ilgirk programlarına anlıqıl buludu. Tekimi köp mezmurlarını anlamakçı bulsanla ata ananlarının amıraklıqı da Sılu Şetin aboneciler terminalını çürüp anlasanla buludu. Mən Riyas Acadanla razıya sırt dəliyim.

0: ve küç kudret bağışlaydı.
1: En-enevi medeniyet ötmüş, hazır ve kelgüsünü tutaştırıcı köyrük. O bizge tarihini düşündürdü, akıl paraset öğütüdü, şundakla kelgüsü yönelişini körüstüp birdü.
0: En-enevi medeniyet hudi bir istakan kuşbarak çayğı okşaydı. Onunla ecdatlarının akıl parasti ve hissiyatı mücessemlengen.
1: En-enevi medeniyet insanlar akıl parastının cevheri. Tarihtan buyan çuğlanğan kımmetlik baylık. O bizning yıldızımız, bizning ruhimiz. Jonghua münevver en-enevi medeniyetini evç aldıraylı ve onunla varislik kılaylı.

0: ve kadırlık hoşunu güçlük kılıp kurup, universal sapası ve kesbi iktidarını yukarı götürüp, istil kuruluşunu sicil küçeytip, partiyanın umumizi katlık idare kılışını uzakça boşaşmay algı sürüp, istil durus, keyfiyat doğru bulgan siyasi ekolojiye yaratış gerek. Yusufcan Mehmet faaliyetki katlaştı.
1: Stansımız haberi. Avtonom rayonluk xalq hukumeti Jongo Meteorologiya idarasining meteorologiyaning yuqori sifatli taraqqiyotiga o'rtaq turtki bo'lish suhbat yig'ini bugun tushdan burun Urumchida ochildi. Yig'inda bosh shuji Shi Jinpingning meteorologiya xizmati to'g'risidagi muhim yo'l yo'riqning ruhi chuqur izchillashtirildi va amaliyalashtirildi. Gouyanning meteorologiyaning 2022 yildan 2035 yilgacha bo'lgan yuqori sifatli taraqqiyot programmasining talabi amaliyalashtirildi. 14-5 yil mazgilidagi avtonom rayon bilan ministerlik hamkorligi xizmati xulosalanib, 15-5 yildagi o'rtaq barpo qilish vazifasi o'rinlashtirilib, Xinjiang meteorologiya xizmatining yuqori sifatli taraqqiyoti olg'a surildi. Avtonom rayonluq partiya komitetining muavin shujisi, avtonom rayonning raisi Erkin Tuniyaz, Jongu meteorologiya idorasi partiya guruhining shujisi, idora boshlig'i Chen Jellin yig'inga qatnashdi hamda so'z qildi. Erkin Tuniyaz munularni ko'rsatdi. Yo'ldosh Shi Jinping yadroligidagi partiya markaziy komitetining ko'ngil bo'lishi, g'amxo'rlik qilishi Jongu meteorologiya idorasi qatorliq davlatning ministerlik komitetlari Xinjiangga yordam berayotgan o'lka, shaharlar, markaz korxonalarining zo'r kuch bilan qo'llashida avtonom rayonlik partiya komiteti butun avtonom rayondagi har millat kadrlari ommasini ittifoqlashtirib va yetaklab partiya markaziy komiteti Xinjiangga belgilab bergan 5 jo'ng strategiyalik o'rin bekitmasini ko'zlab Xinjiangning turli ishlarida tarixiy muvaffaqiyatlarni qo'lga keltirishga turtki bo'ldi. Jongu meteorologiya idorasi siyosat, mablag', tur, fan texnika, ixtisosliklar qatorliq jihatda Xinjiangga nuqtaliq moyillashib, Xinjiang bulut suv boyligini ichish va undan foydalanishda yangilik yaratish tadqiqot o'rnini birlikda qurib, Xinjiangning ofatdan mudofiyalanish, ofat zinini yeniklatish iqtidori, meteorologiya mulozimati iqtidorini oshirish, havo rayiga sun'iy usulda ta'sir ko'rsatib, suv boyligini kapolatlantirish qurilishi qatarlıq nuqtalıq türlərini yolga qoyışını qollab, Xinjiang iqtisadi və cəmiyyətinin yuqarı sübətlik tərəqiyyatıqa küşlük mülazimət qildi. 15-5 yil məzgilədə Jongu meteorologiya idarısının Xinjiangın qizilmi baylıq eciş, dehqançılıq, çarvicilik işləb çıxırışı, sayahətçilik və tövən boşluq iqtisadını tərəqiy qıldırışqa meteorologiya mülazimati qiliş iqtidarını aşırışını, yəni mu qoll işini. Xinjiangning meteorologiya ul asliha qurilishini kuchaytirishini qo'llab, kuzatish, o'lchash, ma'lumot berish, ogohlantirish iqtidorini yuqori ko'tarib, meteorologiyaning ofatdan mudofiyalanish, ofat zinini yeniklatishdagi birinchi mudofiya sepiliq rolini texmo yaxshi joriy qildirishini, Xinjiangning bulut suv boyligini dal etishi va undan foydalanishini ilgari surib, havo rayiga sun'iy usulda ta'sir ko'rsatish iqtidori saviyasini o'stirishini umid qilamiz. Joylar, tarmoqlar, avtonom rayon, ministerlik hamkorlik mexanizmidan to'liq foydalanib, boyligini kuchni bir tutash pilallab, omil kapolatini kuchaytirib, nuqtaliq tur qurilishini tez olg'a surib, hamkorlik turlarini baldur amaliyalashtirish, baldur unum yaratish, baldur nabga erishishiga haqiqiy kapolatlik qilish kerak. Chen Jellin munularni ko'rsatdi. Partiya 18-ci qurultayidan buyon yo'ldosh Shi Jinping yadroligidagi partiya markaziy komiteti Xinjiang xizmatini boshdan oxiri ko'ngliga bukib, bir qator muhim o'rinlashtirma qilib, Xinjiangga 5 jo'ng strategiyalik o'rin bekitib berdi. Avtonom rayonlik partiya komiteti xalq hukumati yuksak ahamiyat berib, Xinjiangning meteorologiya ishlarida tarixiy bo'sishni amalga oshirishga turtki bo'ldi. Xinjiang meteorologiyani zamonaviylashtirishda g'arbi rayon bo'yicha oldida meng'ib, meteorologiya fan texnikasida yangilik yaratish va kasb iqtidorini zo'r darajada oshirib, meteorologiyalik ofatdan mudofiyalanish, ofat zinini yeniklatish, oldin bartaraf qilish iqtidorini sijil yuqori ko'tardi. Bu yil 15-5 yil boshlangan yil. Jongu meteorologiya idorasi avtonom rayonlik xalq hukumati bilan birlikda cho'ng bexatarlik jiddiy ishlarga taqobil turish ramkasida meteorologiyalik ofat xavf

0: bütün yüzden 63%. Yeşil tok kinişkisi soğudu miktarı 2.011.500 parçaki yetip 79.19% eşip, yeşil tok kinişkisi umumi soğudu miktarı cahitte Şincan boyuca birinci orunda muqim turdi.
1: Stansımız muhberi Yangju haber kılıdı. 8-ci ayının 3-cü günü çakılıq bölgen 750 kilovoltluq tok yetkizüş liniyası kuruluşunun Şinjan bölgede ötküzgüç sim tartış məşğulatı umumizlik başlandı. Bunun bilen devletimizdeki Şinjan'ın tokini sırtkı yetkizüş, 3-cü özgürüşcan tok yetkizüş çoğun liniyası kuruluşu, açqışlıq kuruluş basqışı girip, Qarbi Şimalının ölkü halkıp energiya cahette öz ara yardım berişi, yeni energiyanik en kölemde işiltişi üçün mustahkem qol, tor ramkisi asası selindi. Şinjan'ın tokini sırtkı yetkizüşteki 3-cü özgürüşcan tok yetkizüş çoğun liniyası Şinjan'da kurulgan çakılıq 750 kilovoltluq transformator ponkitinin başlanıp kuruluvatkan Çimen 750 kilovoltluq transformator ponkitinin ötüp Çinhay'nın Mangya şehirde kurulgan Böken 750 kilovoltluq transformator ponkitinde ahırlaşıdı. Bununla hareket altıda 3 milyar 130 milyon yen meblağ selinildi. Liniyada koş, tak, kaytma yol liniyası boyunca orantış usulü kullanılıdı. Bunu tak yolu sundurganda, umumi uzunluğu tahminen 723,168 kilometre gelirdi. Bunun içine Şinjan bölgesi tahminen 486,73 kilometre bulup, yeniden 1054 tömür munar orantıldı. Elektr toru kuruluşu da ötküzgüç simnin tartılışı liniyanın süpüti ünümü ve bihaterlikini belgeleydiğen yadroluk halkalarının biri. Kuruluşunun Şinjan bölgedeki 100 neçik kilometre liniye deniz yüzünün 3800 metre egizlikteki altıntağ ademsiz rayonudun ötüdü. Liniye boyunun gerçekli egizbez. Tik tak kırbilen çonkır cilgı girelişip ketken bulgaçka ötküzgüç simni tartış meşgulatıga intayın zor hırs elip geldi. Devlet elektrik toru Şinjan kuruluş şöbe şirketi 1. tür başkuruş merkezinin tür nakt meydanını başkuruş tezgilleş mahsus mesulü Lisey muhbirga mürekkep yer şekli ve intayın yukarı egizlikteki kuruluş ahvalığı karta tür kuruluşu da rakamlaştırış vasıtasıyla tayinip del cayda kuruluş kılış. Aldıngın mezgilde ademsiz uçkunun bütün rayonlu boşluktan süratki iyileşidin paydalanıp, kuruluş meydanının emeli görünüş uçurlarını umumizlik toplap, halkılık hev hatarlarını aldın bir mi bir tek şürüp, kuruluş kadem baskışını ilmi alalaştırışının şıkı aşırılgalıkını eğitip bundak dedi. Bütün rayonda rakamlaştırıp toplap model turguzup, kuruluş kılış hev hatarga aldın hüküm kılış, kuruluş kılış layasını del cayda alalaştırışını işgı aşırıp, egizlik, çöllükteki adetin taşkırı yukarı besimlik toksimi tartışının bihaterliki ve kelipleşişini ünümlük östürüp, en enevi tecrübe tipideki kuruluşunu sallık malumat arkalı kozgıtılıdığan, del cayda kontrol kılgılı boludığan zamanimi kuruluş kılış endisizgi özgerttuk. Kuruluş egisi tarafının tur direktörü Wu Shiping kuruluş kılış rayonu umumizlik egizlik belbağığı caylaşkallıktın havadaki oksigen miktarının tüzlen rayonunun 60%'ten 70% geçe doğru keledi kalıqı. Bunun her bir adamın 20 kilogram eğrılıkını kötürüp meşgulat kılganı beraber işkerliki. Şuna daimlik kuruluş kılış cahitte kuruluş etritinin üskünlerini tanışış ve özgertiş bilen bile kuruluş işçilerine davalaş üskünlerini sepleb bergerlikini tonuşturup bundak dedi. Ötküzgüç sim tartış bölükünün aralıkını elallaştırıp üskününün yükünü sicil töveletip maşinlarının uçuruşunu azayttık. Tartış maşinisi ve keriş maşinisinin ibaret açkışlık üskünlerine besim aşırış sistemisini koşup orantıp, egizlikke maslışışçan kılıp özgertip, intayın naçar muhitten üskünlerinin mukum yürüyüşüge kapalı tıkıldık. Yine kuruluş meydanına oksigen köpeytiş eslehelerin toluq sepleb, daimlik davalaş noktası tesis kılıp, hadımlarının kandaki oksigeni, kan besimini ölçep tekşürüşüne daimlik kanat yaydırıp, egizlikte ciddi takabül turuş, bir taraf kılış mekanizmini mükemmelleştirip, kuruluş hadımlarının cismani, ruhi sağlamlığı ve nakt meydanının bihaterliği, mukumluğuna her tarafını kapalı kıldık.
0: Stansımız Xevri. Bu yılın aldınki yerimde Alatau Universal Bajdın Xali rayonu Bajdın Xali yeni kesip aleti yetiştiriş, nazaret kılış, başkuruş mulazımıdır yenilik yartışını emeliyleştirişke tayinip import-export

programını Şinjang Radio Televiziya Stansı bilen Avtonom Rayonluk Sähiye Sağlamlık Komiteti birleşip başkurgan. Penni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsak, sağlamlıkta bir çoğun kadem ilgirleymiz. Keselliklerinin aldını eyleş, sağlamlıklı ilgir sürüşünün en yakşı yolu. Ten sağlıklı zor baylıq programısı da Avtonom Rayonluk Sähiye Sağlamlık Komiteti bilen birlikte sağlamlıklı ilgir sürüş, penni umumlaştırış dərsxanısı, penni umumlaştırış sähibisi təsis kılındı. İlim pen bilimlerini umumlaştırıp, ilim pen ruhini əvc aldırıp, ilmi ideya tarıqtıp, ilmi usul təşəbbüs kılaylı.

0: ئەدەبىيات سەنئەت بېغى بەئەينى خۇشپۇراق گۈللەرگە تولغان بىر بوستانلىق.
1: بۇ بوستانلىقتا سانسىزلىغان قۇشلار يېقىنلىق كۈيلىرى بىلەن شۇ گۈللەرنى كۈيلەپ ھارمايدۇ.
0: ئەمدى ئاڭلايدىغىنىڭلار سەنئەت سەھنىسى پروگراممىسى.
2: Hürmetlik radyo anlıgıcılar, güzel nakşı müzikleri bilen dil tarınızını çekip, acayip mong dünyasına başlayıp barıgıcı, sanat sahnesi programımız yeni silah üçün hizmetli buludu. Ben Hriya Setçi Hamide Kıyım. Kadirlik dostlar, bugünkü sanat sahnesi programımızın yurtum namlıq nakşının yıkımlıq köyleri bilen başlayımız. Kinemse Bahar Alğaysılı.

0: Heypi yatağı aylandırımız.
1: Emdi, atı numaranımızki 16 şehrinin kelgüsü 24 saatlik hava araydı məlumatı anıtımız. Ürümçide hava bulutluq, temperatura 24'ün 30 Celsius gradus uçaya. 4-5 bal qərbi şimal şamalı çıxıdı. Altayda hava tutuq, temperatura 19'dan 30 Celsius gradus uçaya. Çöçekte hava tutuq, temperatura 18'dan 31 Celsius gradus uçaya. Gulcada azraq yamğur yağıdı, temperatura 18'dan 32 Celsius gradus uçaya. Bortlada hava tutuq, temperatura 19'dan 33 Celsius gradus uçaya. Qaramayda hava tutuq, temperatura 26'dan 34 Celsius gradus uçaya. Köytünde azraq yamğur yağıdı, temperatura 20'dan 31 Celsius gradus uçaya. Şihanzada hava bulutluq, temperatura 22'dan 32 Celsius gradus uçaya. Sancıda hava tutuq, temperatura 25'dan 34 Celsius gradus uçaya. Qumulda hava tutuq, temperatura 28'dan 41 Celsius gradus uçaya. Turpanda hava tutuq, temperatura 34'ten 45 Celsius gradus uçaya. Korlu'da hava tutuq, temperatura 31'den 37 Celsius gradus uçaya. Aksu'da hava tutuq, temperatura 23'ten 37 Celsius gradus uçaya. Atış'ta azraq yamğur yağıdı, temperatura 21'den 34 Celsius gradus uçaya. Kaşkar'da azraq yamğur yağıdı, temperatura 23'ten 34 Celsius gradus uçaya. Xotende hava tutuq, temperatura 27'den 34 Celsius gradus uçaya. Ürümçide hava bulutluq, temperatura 24'ten 30 Celsius gradus uçu boludu, 4-5 bal şamal çıxıdı. Hürmetli radyo anlıqçıla, Şincan Radyo Televiziya Stansının Şincan Haberler Programımız boyunca anlı işbəyduq. Bu kıtınku programımızın tercümalları Arzugül Xalıq, Van Suci, Muharriri Medine Merdan, Mesul Muharriri Tursun Toxtu Abdullah, Diktorları Patigül Məsubilən Əhməçən Abdükerim. Şincan Radyo Televiziya Stansının Şincan Haberler Programısına anlıqınınla rəhmət. Slu Şütin abonuçla terminalını çürsünüz, texmi köp sərxilin məzmulladın xəbərdar bolalaysız.

0: millati o'sib yetilgan har millat o'g'il qizlarining qalbidagi ona vatan muhabbati yolqunjimoq. Televiziya stansiyasining Vatan mening oilam programmasi.
1: Hurmatli radio anglovchilar, yaxshimisizlar? Şinjan Radio Televiziya Stansının Vatan Menin Ailem programımızın alışalanı karşı alımız. Mən Riyasetçi Əhmətcan Abdükerim.
2: Mən Riyasetçi Razi Hazırdəli.
1: Bu qıdınqı programımızda mündaq məzmullada anlatış birimiz.
2: Yurtumdaki yanılıqla sahibimizdə məmuri işlər mülazımıdı bilən şüğullanıdığan Adəmsiman Maşina Adəm Şaoşin Toğrısıda sözləb birimiz.
1: Yüksülüb atqan Şinjan sahibimizde Cungu, Kırgızistan, Özbekistan köpkiliş hekildeki ulap toşuş nöbetçi poizinin 1500'ün aşkallıkını donuşturumuz.
2: Yarkın isim sahibimizde Kum Dengizi'de 17 yıl yıldız tartıp, uçup, dal daraqlarını qoğdap kelgen Yersin Nurumunu tonuşturumuz.
1: Programımız yine Şinjan Radio Televiziya Stansının yeni taratkısı Sılu Şöting abonuçlar terminalıda maskademde anlıt oludu. Hem de her vakit ilgiriki programmalarını anlıq olup oludu.
0: Şinjan'daki yenilikler.
1: Yakında Dövlet Yolu 219. liniyasının kanas, Kaba, Cemine taş yolu da liniye boyunca katnaş başlandı. Taş yolunun umumi uzunluğu 159.6 kilometre bulup, Altay Teği itkidin kesip ötüdü. Tağdarya Menzir rayonu bilen portunu tutaştırıp durdu. O, Şimali Şincan'daki muhim katnaş Halk turmuşu kuruluşu bulup, rayon iqtisadi terakkiyatı, mariniyat sayatının yuğuruluşu ve çegara boyunu güllendirişke yeni hareketlendir güç küç koşudu. Bu türde 2024 yılı 7 ayının 26 günü kuruluş başlangan, umumi liniye 2. derecelik taş yol ölçümü boyunca yasalgan, başlanış noktası Burçin nayesi Oymak Bazırı Alamon kentide. Ahırlaşış noktası Cemine Nayas'ın tost yeğisidir. Liniye boyunca yeniden 17 köyrük, 224 sungüç, 2 yol asraş rayonu, 3 toktalgı rayonu selindi. Bu tür Altay velayetinin kanas menzir rayonu, Kaba, Cemine Nayas'ını doğrusuna kesip ödüdü. O, Dövlet Yolu 219. liniyasının Şinjan bölükünün mühim terkibi kısmı. Şundakla, Şimali Şinjan Çegara yol torunun yadırılık açkışlık bölükü. Bu liniyada katnaş başlanıp, rayon içindeki katnaş obortu ravallaştırılıp, Menzir rayonu, Naya Bazırı, Port birleştirilgen hem Türkiye terakkat yolu berpa kılındı. Bu liniyanın bir uçu kanas Menzir rayonu, liniye boyudaki ala süpetlik yaylak, çegara menzirisi katarlık mariniyat sayat baylıkını tutaştırıp, Şimali Şinjan'ın mariniyat sayat kesbinin derecesini östürüşki yardım verip, yezi kent sayahatçilikinin terakkat yolunu içip, liniye boyudaki amının kırımını aşırıp beyişiği türtkü boludu. Yani bir uçu Cemine Portu'u tutaştırılıp, Çegra boyudaki sırtkı ecevi itilgen Eşya Obert yolu ravallaştırılıp, Şimali Şinjan'daki Çegra boyudaki rayonlarının öz ara hemtürkü buluş seviyesi ünümlük östürülüp, şu cayının özgeçi dikkançılık, çarıvçılık mahsulatları, import-export mallarının yukarı ünümlük obert kılınışı türtkü buludu.
2: Yakında 16. növetlik Hotan Kaşteşi Medeniyet Sayahat Bayramı başlanıp, Kungan Kaşteşi izdeş, Kaşteşi gayri maddi medeniyet mirasları, Kaşteşi şehirdeki kaynak turmuş katarlık 3 yol liniyesi içilip, Beijing, Tianjin, Anhui, Hınan katarlık çaylardan kelgen sayahatçilerini celip kıldı. Yazlık tatilde Şinjan'da türlük medeniyet sayahat bayramlarının kanat yaydırılışıga ergişip, bayramlı koğuluşup sayahat kılış Şinjan'ın medeniyet sayahat bazırını canlandırdı. Nurgun sayahatçı Şinjan'ın her kaysı caylardaki özgeci medeniyet sayahat bayramları üçün mehsus gelip, Nurgun caylardaki küçük sayahat menzillerinin çemberekten çıkış ikimini ilgiri sürdü. Xajing Nahiyasının 26. növetlik Dongöy nadam yığılışı ötküzüldü.

0: Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Şalının gürüşke aylanışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unga aylanışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güşünün dastıqanğı çıkırılışıga 8760 saat ketidi.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt ve əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
0: Şinjang Radio Televiziya Stansisi Radio Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçi Universal Radiosi.
2: Şinjang Radio Televiziya Stansisi Radio Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçi Universal Radiosi açlıqni tijəşdə monolarni əskərtdi.
0: Tamaqni ilmi buyurub sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap eşip kalgan bolsa elab alaylı.
2: İqtisatçıl ve ticaretçilik bulup əşəmətçilik kılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıp söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
0: Tamaq stili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısrap kılmaslıqni əmmimiz özümüzdən başlaylı. Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Şalning gürüşke aylanışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unga aylanışı

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlatlı evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teğimi çolalınıp, rangdar yögümü resim kebi, menevi makanımızni obrazlıq təsvirləp bermekte.
0: En-enevi ör-adet çoğunkur yıldız tartıp, ravajlınıp, evlat mı evlat davamlaşıp, rangdar ipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmaqda.
2: Vatan, benim ailem.

0: yurt dündeki yeniliklar. Hürmetlik radyo anlıgıcılar, bu sahibimizden memuri işler mülazımeti bilen şugulundugan Adem Siman, maşina Adem, Şavşin doğrusu da sözlep yerimiz. Yakında Ürümçi yukarı yeni teknikilik kesiple terakkat rayonu, yeni şer rayonunun memuri işler mülazımet zali, akli iktidarlık yeni hizmetçi Şavşin, yani Adem Siman, maşina Adem, Şavşi X02'ni kütüb aldı. Bu, Gərbi Şimal rayonunun məmuri işlam mülazimət zalıda tüncük etim əməliləşdirilgən Adem Siman maşını Adem'ni bütün görünüşte kolunuş türü bulup, yukarı yeni texnikili kəsbilə tərəqqat rayonunun məmuri işlam mülazimətinin Adem bilən kompüter maslışış yepyeni dəvrge rəsmi qədəm qoyğalıqıdın gerek birdi.
1: Yeniden iş ornağı çıkan Adem Siman maşina Adem'ni yukarı yeni teknikalık kesipler terakiyat rayonu, yeni şehir rayonu rakamlaştırış terakiyat idarisi, Şincan rakamlik yukarı yeni teknikalık çeklik şirketi bilen birleşip berpa kılgan bulup, kesip işçideki ortak şıltıldığan çoğun model teknikisi ve tellik akli iktidar vasıtasıge tayınıp, Sün'i akıl bilen memuri işler mülazimeti birleştirilgen icadi layihani emelileştirdi. Maşina Adem'ge siyasetten meslihet beriş, memuri işlerini teşvik kılış, düşendiriş, öz aldığa yol başlap tosalgılardan sakılınış, iş beceriş gözünüki de delcaydı yitekleş, köp kıl halette hissiyat almaştırış katarlık, köp türlük iktidar toplangan bulup, dikkatini karhana, amının köp kıtımlık iş beceriş ihtiyacı merkezleştirip, iş beceriş boyuca meslihet beriş inik bulmaslık, Közneck tipiş kıyım buluş, tertip pişik bulması katarlık ağırık noktalarını delcayda hal kaldı.
0: Adem Siman, maşını Adem Şavşin, nahayti samimi. O delcayda yol başlap, avtomatik üskünle ve iş beceriş köznikige yetekçilik kılıp kalma. Yani türlük memuri işler siyasi ve iş beceriştiki suallığa her vakit cevap verip, iş beceriş ceryanını tekimi kolaylık, yukarı ünümlük kılır. Tenlik Aqli iqtidardaki tatqiq qilib ech korxonasi raqamlik Huasha Shenzhen Pan texniki chaklik shirkatining texniki mas'uli Chifeng tanishtirib mundaq dedi. Bu Adem Siman maşını Adem'nin Gərbi Şimal rayonu memuri işlam muhitida tunji qitim bütün manzaralik orlaştırma qilinishi, mulazimatni tujublashtirish, yerlikleştirishki kapalatlik qilish uchun texniki kollektivimiz yuqori yig'in texnikilik kasblar taraqqat rayonu yangi shahar rayonidagi barliq memuri ishlarni bejirish siyosati, bejirish tartibi, keraklik material, bejirish vaqt cheki qatorliq yadrolik uchurlarni maxsus ratlab to'plab, maxsus Memuri işler bilim amburu kurdu. Ama meslehet sorganla sistema şu caydaki memuri işler uçurularını del cayda izde

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlatlı evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teximu çolalınıp rangdar yögümü resim kebi menevi makanımızı obrazlıq tasvirlep bermekte.
0: En-enevi ör adet çoğunkur yıldız tartıp, ravajlanıp, evlat mı evlat davamlaşıp, rengdar ipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan, benim ailem.

0: 익스로왓한 신장. Hürmetli radyo dinleyiciler, bu sahifimizden Cungu, Kırgızistan, Özbekistan köp şekillik birleşme transport nöbetçi poyizinin 1500'den aşkalıkını donuşturumuz. Yakında soğuda avtomobilleri hem avtomobil zapçasları, malları lık kaçılanan avtomobillerinin Kaşgar Şimali Vokzalı'nın tömür yol yük meydanının yolu çıkışığı ağışıp, bütün memleket boyunca Tunci çekere halkıgan deniz tömür yolu taş yol, bir talon tüzümü köp kıl şekillik birleşme transport nöbetçi poizinin Kaşgar'a yetip gelgenliğinkin tömür yol bilen taş yolun yoçuksuz almaş duruşunun oğuşluk tamamlanğalıkıdın diyerek bədi. Bu nöbetçi poizdeki malla Koreya'nın Rinchuan deniz transportu arkalık, Jungu'nun Yantai portu toşulgan ekin tömür yol arkalık, Kaşgar'a bivasitı yetkizülüp, tamojni nazaret kılış başkuruş, prinsipleri bilen Erkeştan portu da çigradan çıkıp Kırgızistan'a toşulgan. 2022 yılı katnagandan tartıp bazırgıça Jungu, Kırgızistan, Özbekistan köp şekillik birleşme transport nöbetçi poizi cemi 1500 kıtımdan aşkan.
1: Bu yıldan bu yan Şinjan tömür yol tarmakları portlarının toşini, teşkilişini ravallaştırıp çigra halkıgan eşya obrotu mulazımıtının süpti ve ünümünü östürdü. Aldıngı yarım yılda iki porttan katnagan Jungu, Avrupa, Otra Asya nöbetçi poizi 9459 kıtım bulup, bultırkı okşaş mezgildikidin 6.17% aştı.
0: Şinjan tömür yol tarmakları yana Cenubi Şinjan Kaşgar tügün noktasının direktlik kurulunu cari kıldırıp, köp kıl transport şeklini yukarı önümlük cipslaştırışını yanımı küçeytip, köp şekillik birleşme transport yeni liniyasını pahalı içip, yol torunu yanımı mükemmelleştirdi. Şinjan tömür yol tarmakları tamojna şu caydaki hükümet Katarlık tarmaklarla bolgan hemkarlıkını küçeytip, Jungu, Kırgızistan, Özbekistan halkara birleşme transport yolu kuruluşunu algı sılcıtışını tezletip, eşya obortu bazısı kuruluşunu zor küç bilen küçeytip, transport küçü toşuş iktidarı, vokzal meydanını özgertiş, esliha üskünü Katarlık cahitlerde Cenubi Şinjan rayonu'nu mayillişip, Kaşgar Şimali vokzalının iktidarını kengeytiş, özgertişini zor küç bilen küçeytip, Jungu, Kırgızistan, Özbekistan halkara birleşme transport tügün noktasının transportka algı sılcıtış iktidarını östürdü.
1: 2022 yılı katnagandan buyan Jungu, Kırgızistan, Özbekistan köp şekillik birleşme transport nöbetçi poizinin katnışı tedirici daimlaştı. Toşulduğun mal türleri deslepke kiyim kecek, metal sayman katarlık 30 neçe türdeki türlük maldın yeni inir

0: Bir vaxt tamaq tayyarlışımızğa qanchalik vaqt ketidu?
1: Şalnın gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişığa 4380 saat. Kalı güşünün dastıqanğı çıqırılışıga 8760 saat ketidu.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt ve əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
2: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu açlıqnı tijəşdə monolanı əskərtdi.
0: Tamaqni ilmi buyurub sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşip kalgan bolsa elab alaylı.
2: İqtisadçıl ve ticaretçi bulup eşemetçilik kılmaylı. Yeni stilini evce aldırıp söz hareketimizde ülgü bulaylı.
0: Tamaq stili medeniyeliği, ictimai medeniyeliğinin ıhtcam partiyemizi. Tamaq ısırap kılmaslıkni emmimiz özümüzden başlaylı. Bir vaxt tamaq tayyarlışımızğa qanchalik vaqt ketidu?
1: Şalnın gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişığa 4380 saat. Kalı güşünün dastıqanğı çıqırılışıga 8760 saat ketidu.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt ve əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlat bu evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teximu çolalınıp rangdar yögümü resim kebi menevi makanımızni obrazlık tasvirlep bermekte.
0: En-enevi ör-adet çoğunkuru yıldız tartıp, ravajlanıp, evlat mı evlat davamlaşıp, rengdar yipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan, benim ailem.

Yarqın ism. Hürmetlik radio anlıgıcılar. Bu sahipimizde Kun Denizi'de 17 yıl yıldız tartıp, ot çöp, dal daraqlarını qoğdap kelgen yerisin

Hürmetlik radyo anlıbucular. Şinjan radyo televiziya stansiyası Uygurcu Universal Radyosu'nun bütün küllük anlatışı Otur Dolkun 855'te. FM 101.7'de anlatılıdı. Yaktırıp anlaşılanı karşı alımız.

Tomuz ısıkta pamir İgizlik'teki keşke şamalı kündüzdeki ısıkını tarkıtıp etken bulup, Akçı nayisi Akçı pazarıdaki Teyhu acayip keçisi İpek yoludaki kaynak durmuş keçlik pazarı. Yani Teyhu keçlik pazarı kaynam taş kalakı çömülüp, herkese dukalar aldı da ıhridarlarının ayağı üzülme gelmeydi. Keçlik pazarı merkezi sahnesi de komuz bilen eğitilgan nakşı uzakçı yanırap, yüz günlük medeniyet meydanı yürüyüşlük edebiyat sanat numarları nöbet bilen uğurlandı. Sahne aldı da her millet amatör deb oldurup bir-birge hemrah buluşup, bir taraftan şu cayının özgeçmezlik tamamlarını tetsa, yani bir taraftan edebiyat sanat numarlarının huzurluğunu vatattı. Kuşal külük sadaları keçi menzirsigi tolgan koçalarda yanırap, Çigra şehirdeki kaynak turmuşunun illiklikini tolup namayan kılgan idi. 2025 yılı 5. aydan burun bu yerinin yanıla avar ayığı harap ticaret kılılgan konu keşlik bazarı şikayetlikini tesavvur kılışansı təski toxtaydı. Kışbəsildeki qəhrətən soğukta ticaret toxtaydıgan bulup, şu caydaki ammının mı keçilik istirahat istimal sorunu kəmçiliydi. Bugün kündə Cansu ölküsü Vuşi şəhrinin Şincan Qızılsu Oblasti Akçı Naisi

Şalık yardım biriş aldın kısab hizmet grupsının davamlaştırıp yardım birişi ve bütün küş bilen berpa kılıç neticesinde. Çigra, küçük şehirdeki keçlik bazar yip yeni kepine kısımın özgürüşünü kütüve alıp bütün yıl ticaret kılıçlı işgal şördü. Akçı nahiye Vuci Çiyun ekologilik medeniyet seyahat çektik şirketin mesulü Kencibay Yunus mundak dedi. İlgili konu keşik bazarda yayma oraları tartka, kalay mıkan bulup, bürüttaş kılıplaştırıp baş kuruş yok idi. Bugün günde keşik bazarının ticareti tertipleşip, baş kuruşu kılıplaştı. Yıl ahırda pay koşkan kent ahalları yine kolektif taksimlengen paydedin behrimen bulup, köpçülüktün külleri bargan sırı yakşılandı.

Yakında Savun Şehri Şigubi Bazarı Şınçı Diyayi Yezi İgilik Terakiyat Çektik Şirketinin paycıkları yığını hem payda taksimleş yığını O Dalgo kentide ötküzüldü. Şigubi Bazarı'nın Siyan Baca Hu kenti, Şisen Hu kenti, Diyasavzık kent Katarlı 16 kent mehalle kent kolu gitipi pay kuşkın kezipten taksimlengen paydını merkezlik tapşırı aldı. Murasımda şirket mesulü ticaret hem de yürüyüş ehvalını tanıştırıp pay taksimleş layihasını okup etti. Nak meydanda taksimlenen payda meblağını bir mi bir emelileştirdi. Bu kıdımki pay taksimleşini hesaplaş devrilik 2024 yılı 10. aydın 2025 yılı 10. aygıcı bulup bu her kaysi kent mahallelerinin kolektif iqtisadi meblağını birleşip terakki kılışka pay koşup kolu keltirilgen baskuşluk neticesi bulup nak meydanda 80 milyon payda taksimleş meblağı tarqıtıldı. Bunun için de Odalgo kentli 57 milyon paydığı erişti. Odalgo kentli partiye Piyacikistan şucisi şirket baş müdiri Sağat Bek hizmet ayacallangan aldı mıdak dedi. Bu kıdımkı payı taksimleştiğin köpçülük kentler bilen birleşip terakki kılışının hakiki emeli ölümünü gördü. Bunun dinkin biz kolektif kesiplerge dağımlı pahalı katlaşıp taksimlengen payda meblağını kent derecelik kuruluş, halık durmuşu mulazmetliği hakiki işletip, varlık kent ahalarını nepki eriştirmiz.

Yakınki yıllardan bu yan Şigobi Bazri kent kopluk tipi koşulgan karhana endisi üstüde pahalı izlenip, her kaysi kentlerinin meblağını biriktiriş, yeziklik ticaret asası gemisiyle birleşip pay koşku yiteklep, ilgirki öz aldığı iş görüş vaziyetini bozup taşlap, kent kolektif kısarının kırmına aşırış yollarını ünümlük genaytti. Şundakla baylıkın mülükke, mülükün paydağı aylandırışının yeni yolunu tipip çıktı. Yakında Saban şehrinin olan Uz Bazri, Hunjialyan yeni kentti yazıçvan pay iqtisadi kooperativimi oqşaşla pay taqsimlash tartış xizmetini qanatı yaydırdı. Tertiplik, iliqliqi tolgan payda taqsimlash naqmaydanlı kooperativ azaları tizimlash, imza qoyuş, jazimlashtirish, pul iliş qatarlıq tertiplarını tertip boyunca tamamlagan bolup, yip yığınak pullar, addi saddı quşçıraylar, yezi kent kasiplar güllengen, amının kirimini aşırıp beytidigan baxt kartinisini jallıq suratlap bad. Kooperatif əzası Ma Fuji ailemizde 8 yanga 8 min yuan pay taksimlendi. Könlümüz nahit hatırcam kuşal bolduk, dedi. O taksimlengen payda pulunu elip kuşallıkını basalmağın aldağı kooperatifinin kelgüs terakiyata nisbetten toluk ümit kütü oldu. Bu vəzni iğir erişiş tuyğusu Huang Jialyan yeni kentli partiye başarıcı ikisinin sicil küçük çıkarğalıqıdın kelgen. 2018 yılı kent partiye başyatçıksı, partiye kuruluşu arkalık itekçilik kılıçtın ibaret asası liniyen için közlep, başlamçılık plan Huang Jialyan yeni kentti yazı çöğen pay iqtisadi kooperatifini korup, partiye yatçıksı kooperatif dihkan ailesi birleştirilgen en dizini yolu koyup, baylıkını biriktiriş, mülükünü canlandırış, özgeç kesiplerini çoğunkur keziş arkalık kent kolektif iqtisadının işki hareketlendirgüç gücünü özlüksüz kurgutti. Bu kıtım taksimlengen payda 397 kooperatif azasını kaplap, umumi somisi 397 min yuan yitip, kolektif terakki kılsa ama ortak bahriliniş vadisini nakbul bile naklaştırdı. Huang Jialyan yeni kenti yazı çöğen kooperatifinin kenaç başlıkı şu huyzun mundak dedi. Bunun için biz payda taksimlash mexanizmini sijil ahlalaştırıp, kollektiv pay taksimlash, xalqqa naf yetkizüş bo'yicha yor yo'lak buluş qatorliq tadbirlarini doimlik amaliylashtirib, kollektiv iqtisodning taraqqiyot natijalaridan barliq kent aholilarini texnik ko'p, texnik odil naf kerishtirib, yez kentlarni umumiyizlik gullandirishning sifatini o'stirib, unumni oshirishga butun kuchimiz bilan turtki bo'lamiz,

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğur Universal Radiosu açlıqını tijəşdə monolarını əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyruqdub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəməçilik qılmaylı. Yeni istilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısrap kılmaslıkını hemimiz özümüzden başlayalım. Bir vaxt tamaq dayarlışımızda kançılık vaxt gidiyordu?
2: Şalının görüşke ayrılışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unga ayrılışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıqa 8760 saat getirdi.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miktardaki vaqt və əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamaqını muvafıq buyurduğun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
1: Şinjan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
3: Daş, yani kançılık bana mıyız?
4: Kilayıl dep kaldı. Yani 30 kilometrli kaldı.
5: Bey, dadısı, ne gerek geldiniz?
3: Öyge az kaldı ya kota. Ne oldu?
5: Ne miyiginiz be? Her az balılağı ne mağaç geldiniz?
3: Ne mersiniz balıyı vurdu. Soğatlarını bağandı göster ya. Vallahi yakıştı. Dikkat kız! Hayatını kadirle. Otomobil haydigende telefonda paranglaşma. Medeni yol yürü. Bir can, bir nefesle mi? Kançılığın ilgisi var.
4: Bazı da siz işini mi bulmaydı, kömeydi de kaydaki kılıp otomobil haydip bir mançılığın beksizliklerini peydakı koyuşunuz mu mümkün?
3: Otomobilinizden ravallıkı sizden amallıkınız.
4: Özünüzden hem ailenizden hayatı, bəxtini doğru dikməkdirsiniz, qatnaş qaydısına anlıq rəayət qılın.
6: Yeşil tağlarğa nəzər selib, süzük suğu baqımız. Seyğınğan yurtımızğa makallaşıp, bu tuprağını gülləndirimiz. Hər kişi qəlbidə bardur şundaq bir parça yer. Munbet Tuprak programımız arqılıq arzu etizimizga yol açımız. Hürmetlik radyo anlıqıcılar, Munbet Tuprak programısını anlaşanlarını karşı alımız.

0: Altız Beyiş Mahirleri.
1: Radyo Anguçlu. 7 ayının 30'larında Beijing'de ötküzülgen 2026 yıllık Dünya Gayri Maddi Medeniyet Mirasları Varisleri Yığını ve 21. nöbetlik Beijing Halkara Münçü Mervayet Zibu Zünnet Buyumlar Körgezmesi'nden nukuş haberi tarqaldı. Şinjan Lop Nahiyesi'nden kelgen Pamir Galip'ka Dünya

Gayri maddi medeniyet mirasları kovduğucusu degen nam berildi. Bugünkü kalts 5 mahirleri sahipimizi köpçilikke Lopna Yestiki Gilem Tokuğucu Pamir Galip'tin iş izlerini sözlep birimiz.

Bu mezgilde Lubna iyisi Minlu Gilem import export çekiş çirkinin işlep çıkış siyahıda 80 netçi işçi Mokki bilen yiplarını tartış, ötküzüp özgeçi Gilem tokuş bilen aldıraş buldu. Kürgezimin zalıda 150 kıldın artık rengi uçuk, nakışlar nefis Gilem ekskursiyatçilerini kadimine tohtup, körüşki celip kılgan bulup, zakız tavlıları terep terepten kilişki başlayan idi. Şan şerefki çümgen aşu dakikada Pamir tohtap kalmadı. Onun kendiki aşu konu tokuş maşinisi mu ezelden tohtap kalmadan idi. Bu yıl 44 yaş kirgen Pamir cemiyetindeki 3. evlat koten koldu tokulgan koyuğunu gilme tokuş ünürünün varisi. Momisi bilen anısı şu cahitki gilem tokuş ustusu bulup, o iyisini bilgenden başlayıp da onlarının yip, elip, tartıp, kesip, çigip, anar gülü, toğraklık, tüyün nuskularını bir yip, bir yipten gilem yüzükü tokuvat kalıqını körgen idi. Uyghur milletinin gilem tokuş üner sen idi de koyuğunu yipi, yögep, tügülüp, uzunluk ve kenlik tahtı yipleri gireleştirip, tokulgan gilemden astığı ötküzülüp, astıdın igiz çıkan tivit yüzü şekillendirildiğini bulup, bu hüneri sanat 2008 yılı devlet tercihlik gayri maddi medeniyet mırasları tizimliki kirgiz oldu. Lopnayısaki sampul kademi kabristalık, top, katarlık, arkeologilik harabiliklerde ilgiri köplügen kademki yun tokulmalar ve tivitlik gilem parçaları kez bulunan bulup, bu emeli buyumlar hoten gilem tokuş üneri sanatın destlepki terakiyatını, tetkik kılıçını kımmetlik ispat bilen temin edildi. Pamir'nin tanıştırışça, gilem tokuş hünürünün iş tertibi asaslıqı, nəqş lahiyyeləş, tokup şekilgi keltürüş, tekşir etləş, yalpaqlap kesip, strolaştırış, gilem yuyuş, tivitin çürüş, məsulatını rətləş qatarlıqlarını özsük alıdığan bulup, her bir qadem tokuş işçisinin təcrübesi və səvirçalıqını sınaydıken. O, mundaq deyir. Dəsləbdə barmaqlarım qapırıp getkende, uzaq qarısamı közlerim içip gidetdi. Lekin men azaldan voz kechishni o'ylab baxmadim. Onam doim yaxshi gilam hunarni uzoq vaqt o'rganishdan keladi deydi. Pamirning dadasi gilam naqshlarini loyihalaguchi, shundoqla Shinjong hunar san'at ustasi bo'lib, an'anaviy naqshlar asosida 100 xildan ortiq naqshni ijod qilgan. 20-chi asrning 80-chi yillarida Pamirning dadasi Minlu gilam zavodini qurgan. 2009 yılı yine Minlu markasını enge aldırıp, Lop Nahiye Minlu Gilem import-export tek şirketini kurgan. Netçe 10 yıldan bu yan şirket 700'den artıp gilem tokuş texniki mahirini yetiştirip çıktı. Yıllık gilem seydiş külümü 2500 kvadrat metreye yetip, dövlet işçi ve sırtını setildi. Bugün künde Pamir şirketin baş direktörü boldi. O dadısının kolunun ötküz valgınını yalğız bir karxana bulup qalmasdan, belki texmi muhimi bir iğir buruç, Lopna hiyesinin koldu tokulgan gilmini texmi Iraqqa yetkizish edi. 6 ayının axırda 9-cu dövətlik Jungu Asiya Avropa körgəzmisinin qeyri maddi mədəniyyət mirasları körgəzmi orunda Pamirning yayımı orni cəmi 3000 adam qeytimdən artıq sayahatçını kütüb aldı. Naq meydanındaki sitiş sonması 80 min yuandan aşdı, həm dövlət içi sırtdaki nurgun sodigarlar bilan uzaq müddətlik zakkas imzaladı. Pamir mundaq dedi. Bu bizim 6-cı qitim körgəzmigi qatnışımız. Texmi köp karxana və sayahatçı gilimimizi itiraf qıldı. Hazır o, dünya qeyri maddi mədəniyyət mirasını qoduğuçu edigən şərəfini qolğa elib, zimmisidiki yükünü texmi iğırlaşqalıqını iz qıldı. O mundaq dedi. Keyingi qadamda biz texmi köp yaş toqumçularını tərbiyələb yetişdirib, zamanıvi güzəllikki maskeladan texmi köp məsulatlarını eçini pilalladıq.

Radio anlıqçıla. Qaltıs biş mahirleri sahibimizin de anlaştırmız. Emdi Turpan Sılu Mingju Yezgilik Biopent Teknik Çektik Şirketinin əqli iqtidarlaşqan işləp çıxırış liniyasını ekskursiya qılmız.

Bu mezgilde Turpan Sılıv Minçu, 7Y Biyo Pen Teknik Çekiş Şirketi'nin ölçemleşken işlep çıkış sıyıqıda 100 man derecelik tazlaş, yuyuş, işlep çıkış liniyası bütün süretten ayrılıp, AI əqli iktidarlık ayrış tazlaş üsküleri yokur sürette meşgulat kaldı. Kuruk uzun, koğun kıyıqı derecegi ayrış, tallaş, mikrop, öltürüş katarlık bütün iş tertipten tertip bu işi tamamlap, kalıplaştırıp inçik piçiklaştığını işe aşırdı. Şirketin baş direktörü Wang Yongxu mundaq tunuşturdi. Aqli iqtidarlaşqan işlep çıkış liniyası da ham eşyadın tayyar məhsulatqıç bolğan bütün jarayanlıq süpatın baş quruş, tizginləş işe aşırıldı. Bu yıl kirgendin bu yan şirket 3000 tondan artıq Kuruk üzüm pişiklaş, 1000 tonadan artı kolgun pişiklaşını tamamlap, mesulat kıymetini 40 milyon üyendin aşırdı. Bu yıl 6 ayda yılga 5000 tonu kolgun işlep çıkırdığın inçke çoğunkur pişiklaş işlep çıkırış liniyası resmi iş giriştirildi. Nöbette künge tahminen 1 tonu kuruk ve hül meyve işlep çıkırdı. Mülçerinizce 2026 yılı bütün yılda kuruk hül meyve pişiklaş umumi miktarı 8000 tonudan aşırken. AI, əqli iqtidarlıq ayrış, tallaş sistemisi və toluq avtomatlaşqan işləb çıxırış liniyası dayanıb, Sılıv Minçu, meyvi-çevi pişiklaşdan bütün cəriyanını ölçəmləşdirib, inçkiləşdirib, baş quruş, tizginləşdirib, çıxaşırdı. Wang Yongxu mundaq dedi. Yuyuş, dərəcəgə ayrışdın, mikrob öltürüş, orab qarşılaşqıcı hər bir quruq meyvə, qatıq süpət tallaşdırını ötüb, xalqara ölçəmgə uyğun buluşqa əqiqi kapalat qılındı. Yakın kıyılardan bu yan kuruk üzüm, koğun, kıyıkı, yürüyüş mesulatları Beijing, Şanghay Katarlık birinci Katarlık şehirlerdeki asasi ikim, soğudu saray, talla bazarları muvakkiyeti makallaştı. Hem Otur Asya, Otur Şarak bazarları oğuş geçildi. Bu yıl şirketimizden meyve eksport maktarı 1000 tondan açtı. Eksport ülüşü umumi mesulat kamitinin 20%'ini ilgilep. Turpan'ın özgeci yezgilik mesulatlarının Şincan'dan çetellerge setilişi türkü bu oldu. İşlep çıkış liniyasının bütün süratte aynılışımı şu caydaki amının kirimini aşırdı. Nöbette şirket etrafıdaki 100'den artı kent ahalısını mokim işe uğurlaştırdı. İşçi Patikül Kadırmındak dedi. İşkimiz aldılar iş uğurlaşışına ait kolaylık bu oldu. Kirimimiz mi körnerlik, şirket ammağa hakiki ne bilip geldi. Ben bunun dün tolumu kuşal. Wang Yongxu mundaq bildirdi. 15-5 yıl mezgilde şirket koğun, şapkı, gazır katarlık pişiklanan koşumcu meskulatlardan çoğunkur paydanışına kanat yaydırıp, inzimlik, suyuk, oğut, yokur aksılık, ayamanat, yemkeşik katarlık meskulatlarını tetkik kılıp içip, yeşil, aylanma yez, iyiliki, yeni endis üstü dizdindu. Şunun bilen bile, kuruk üzümünü inçik pişiklaş kesip zincirini sicil uzartıp, meskulatının koşulma kıymetini aşırıp, özgeçi bağımençilik, eksport kölümünü yanımı kenaytıp, Turpan'ın özgeçi yezi ilgilikinin yukarı süpetlik terakiyatı ve yezi kentlerinin umumüzlük güllendirişke güçlük kuvvet koşudu.

Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Aptanım Raylık Sähiye Sağlamlık Komiteti birleşip başkurgan. Penni umumlaştırışka bir küçük kadem taşılsak, sağlamlıkta bir çoğun kadem ilgirleyimiz. Keselliklerinin olduğunu iliş, sağlamlıkın ilgir sürüşünün en yakşı yolu. Ten sağlıklı zor baylık programısı da Aptanım Raylık Sähiye Sağlamlık Komiteti bilen birlikte sağlamlıkın ilgir sürüş, penni umumlaştırış ders kansı, penni umumlaştırış sahipsi tesis kılındı. İlim pen bilimlerini umumlaştırıp, ilim pen ruhini evc aldırıp, ilmi ideya tarıktıp, ilmi usul teşebbüs kılaylı.